sen uyurken, hasretin dökülür gecelerden sokaklara, gelir yüreğime çöker ve her gün başka bir pencerede yalnızlığım boynunu büker ve senin dönüşünü bekler. Sen uyurken hayalin süzülür yıldızlardan kollarıma, gelir başucuma düşer ve her gün başka bir özdeyişle yalnızlığım yollarına koşar, senin dönüşünü bekler. Çünkü ben bir tek kadın sevdim. O da sendin, o da sendin. Ben bir tek sende yandım, alevlendim, delilendim. Ben bu sevdayı kutsal bildim, yemin bildim, söz bildim. Çünkü ben

kirpiklerim. Hep senin dönüşünü bekler. Hep senin gülüşünü bekler. Ah sen uyurken resmine baksam alev alıyor gözlerim. Adını ansam yüreğim tutuşuyor. Dudaklarından kan damlıyor hatıraların. Bu ateş, ah bu ateş bir türlü sönmek bilmiyor. Ah sen uyurken, sen uyurken kokunu içime çekiyorum olmuyor. Adına şiirler döküyorum olmuyor. Kalbimi yerinden söküyorum olmuyor. Deliriyorum olmuyor. Çıldırıyorum olmuyor. Ölüyorum olmuyor. Yani bensiz oluyor da kadınım. İnan sensiz olmuyor. Çünkü.

Sen uyurken ellerim uzanır semaya, gözlerimden iki damla yaş ve dilimden dualar düşer. Sabaha dek birbirine değmez.

0: Kaçmaya çalıştığım gerçek bir gün karşına çıkacak. Ve işte o gün kaçacak yerin olmayacak. Ben senin varlığını seviyorum.
1: Yokluğunu seviyorum. Sana ulaşamadığım dakikalarda. Seni duymayı, seni özlemeyi. Hiç görmesem bile seninle olmayı seviyorum. Hiç korkmuyorum seni sevmekten. Senin gülüşünü seviyorum.
0: Her bana bakışında, gözlerinde okuduğum o duyguyu, gözlerindeki gözlerimi seviyorum. Gönlünü seviyorum. Özünü seviyorum senin. Dudaklarındaki sözlerimi seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten.
1: Ben sendeki o sıcaklığı, sana olan uzaklığı seviyorum. Yanaklarından akan gözyaşları, en çok dağınık olduğunda saçlarını, beni arayan ellerini seviyorum. Yalnızlığımı seviyorum, sebebi sensen. Ayrılığını seviyorum, en çok yalnız kaldığımda. Beni bulan gönlünü seviyorum. Ben en çok senin bana olan sevgini seviyorum.
0: İçimden haykırmak geliyor. Dünyaya sığdıramadığım seni kalbime sığdırmak geliyor. Ağlamak geliyor seni görmezsem. Özlemek geçiyor içimden seni. Sevmek geçiyor. İçimden sana doğru giden bin bir türlü yol geçiyor. Korkmuyorum seni sevmekten. Ben yalnızca seni seviyorum. Ne o muhteşem güzel, ne kalbimdeki özelliğin, ne de sevdiğim için değil. Seni yalnızca sen olduğun için, ruhun için, kalbin için, aklın ve sevgin için seviyorum seni.
1: Ben seni en çok kendim için seviyorum. Belki de ilk defa bencil oluşumu sana borçlu olduğum için. Seni her şey için seviyorum. Ve sahip olmadığım hiçbir şey için. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Her dakika seninle olmayı seviyorum. Gözlerimi her açtığımda aklıma gelişini seviyorum. Her gece uyumadan önce seni sevdiğim aklıma gelince sensiz uyumayı bile seviyorum.

0: düşününce, seni düşününce.
1: Ben seni en çok umutsuzluğunda beni bulduğun için seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Ben seni bu şehirde olduğun için değil, benimle aynı toprağa ayak bastığın için, benimle aynı gökyüzünü paylaştığın için seviyorum. Geceleri benim yüzüme vuran ay ışığı senin de gözlerine vurduğu için seviyorum. Benim kemiklerimi ısıtan yaz güneşi sana da sıcaklık veriyor diye seviyorum seni. Benimle aynı zamanı paylaştığın için seviyorum. Ben seni benimle yaşadığın için, benden hiç gitmediğin için seviyorum. Beni hiç terk etmediğin için. Ellerini seviyorum. Allah'a açıldığında.
0: Kalbini seviyorum kapıları açıldığında. Ve gözlerini seviyorum. Ve her karşımda kapının açıldığında, bana baktığında içimde yakaladığın coşkumu seviyorum. Her bana baktığında seni sevdiğimi hatırlamayı seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. O kadar çok seviyorum ki seni sevmeyi. Yalnızca sen olduğun için hayatımda, kendimi bile seviyorum sen olunca aklımda. Kalbimi seviyorum. Seni seviyor diye. Gözlerimi seviyorum. Seni görüyor diye. Ruhumu seviyorum. Senin ruhuna bu kadar yakın diye. Gülümsemeni seviyorum seni düşününce. Ayakta kalışımı seviyorum sebebi sen olunca. Yine de korkmuyorum seni sevmekten.
1: Ben sana olan sevgimi yazan kalemimi seviyorum. Senin adını yazdığım kağıdı seviyorum. Sana olan sevgime benzettiğim her sevgiyi seviyorum. Bana seni hatırlatan her şey, sana giden yolları seviyorum. O kadar çok seviyorum ki seni. Seni kaybetmek korkusunu bile, içinde yalnızca sen olduğun için, sana karşı duyduğum bir duygu olduğu için, korkumun sebebinde sen olduğun için seviyorum. Yine de korkmuyorum seni sevmekten. Yine de korkmuyorum seni sevmekten.
0: Seni sevmekten.
1: Seni.

olsaydım, bırakıp gider miydim seni? Ey benim karanlık dünyamın tek ışığı, yarım kalmış aşkımın son noktası. Unutma ki çekilen her acının sonunda bir mutluluk vardır. Seni unuttuğumu sandım belki de. İnan ki, inan ki sevdiğim, unutmadım, unutmadım, unutmadım seni.

serpme ve açık büfe kahvaltı ve sulu yemek çeşitleriyle Tırmıl Sanayi sitesinde hizmetinizde olan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

0: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Evet.
2: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Mersin efendim.
3: 104.6

Ya bence bir radyo programcısı programı açmadan önce böyle şeyler yapmaz. Önce programı açması gerekiyor. Yani sabah programı yapıyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Efendim günaydın.

Günaydınlar olsun, gününüz aydın, sabah şerifleriniz hayır olsun. Yani şey de olabilir aslında. Vesselamın aleyküm. Şey de yapabilirsiniz mesela. Hello.

hanımlara, annelere, çocuklarını servise, okula yolcu eden, sonra da eşleri için kahvaltıyı yeniden hazırlayan, eşlerini de uyandırıp kahvaltılarını yaptırıp işe gönderecek olan ev hanımları. Erkenden kalkan esnaflar, erkenden kepenk açmak zorunda kalan, erkenden fırını yakmak zorunda kalan fırıncılar, erkenden kalkan, undan hamur, hamurdan ekmek yapan ve bunu bizler için hazırlayan fırıncılar. Günaydınlar. Sadece undan hamur, hamurdan ekmek değil. Undan hamur, hamurdan simit, undan hamur, hamurdan poğaça, undan hamur, hamurdan kahvaltılık ürünleri, börekler, çörekler yapan esnaflarımıza da günaydınlar, hayırlı sabahlar. Erken kalkıp yol alan, yollara koyulan şoförler, yani kendi hususi araçlarını kullanan şoförlerin yanı sıra ticari araç kullananlar, taksiciler, dolmuşçular, minibüsçüler, otobüsçüler, kamyon şoförleri, tır şoförleri, tur şoförleri, forklift şoförleri, kepçe şoför operatörleri, vinç operatörleri. Ya operatör diyorlar ya kendilerine. İş makinaları operatörleri. Erkenden kalkıp yollara koyulanlar. Erkenden kalkıp yollara koyulan şoför mahallinde oturanların yolcuları, servisçiler. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Erkenden iş yerlerine varan esnaflar, dükkanlarını besmereyle açanlar. Dükkana girer girmez çayın suyunu koyanlar. Kahvaltısını dükkanda yapacak olan esnaflar. Günaydın, hayırlı sabahlar olsun. Otomotiv sektöründe faaliyet gösterenler, otomotiv yedek parçacıları, tamir bakımcıları, ustaları, kafaları, çırakları, oto aksesuar ürünleri esnafları, oto cam ürünü esnafları, otoboya ürünü esnafları, böyle bu arabalar, otobüslere, minibüslere modifiye yapanlar, reklamcılık yapanlar mesela orada, şey yapanlar, minibüslere, servislere falan yapıyorlar ya böyle. O arkadaşlar. Ya otomotivle ilgili ellerinden ne geliyorsa her türlü şeyi yapan. Mesela benzin istasyonu çalışanlara. Tabii canım, her ne kadar kendilerine biz pompacıyız dese de benzin istasyonu görevlileri. Yani onlardan mesela gece nöbetinden kalanlar var. Birazdan nöbete devrilecek olanlar var. Şimdi nöbete doğru gidenler de var. Efendim sizlere de günaydın. Kolay gelsin. Hayırlı sabahlar. Erken kalkan, yol alan emekçiler, çalışanlar, mesaiye doğru yola koyulanlar, şu an servislerde olanlar. Ya sonrasında şey diyorsunuz, Tolga'nın geçen gün bütün esnafları sordun, bizi saymadın ha. Peki o zaman tamam, kaynakçılar, evet evet. Sanayi sitesi esnafların içerisindeki kaynak makinesiyle kaynak yapan, torna makinesiyle torna yapan, yine ekmeğini taştan çıkaran, yine emek veren

0: anne.
1: Ya işte ben tüm esnaflar diyeyim, hepiniz üzeriniz alınız.
0: Hav anne.
1: Ya da mesaj gönderin, biz de varız, bizi de unutma deyin. Söyleyeyim abi ya. Tüm esnaflara, emekçilere, ustalara, kalfalara, çıraklara, stajyerlere, patronlara, işverenlere, müdürlere, amirlere, şeflere, erken kalkıp yolan emekçilere,

0: Ya esnaflar dedi ki erken kalkan yol alanlar dedi ki, fırıncı ustalara dedi ki, undan hamur, hamurdan ekmek yapanlar dedik. Tabii şeyi de unutmamak lazım ya. Lokantacılar, aşçılar, şefler, garsonlar. Tabii canım ya. Evet. Kıdemli aşçılar. Artık yemek yapmayı bir sanat belleyen ve bu sanatı icra eden ustalar. Bunların arasında Cumali Usta. Cumali Usta'mıza da günaydınlar ve ekibine. Adam mesleğe gönlünü vermiş. Hani ben diyorum ya, ömrümün yarısından fazlası bu meslekte geçti diye. Aynı şey Cumali Usta için de geçerli. 5 yıl değil, 10 yıl değil, 15 yıl değil, 20 yıl değil. Tam 31 yıldır. Yani 1995'ten bugüne 31 yıl boyunca mesleğini icra eden, mesleğinde 31. yılını kutlayan Cumali Kırmaz Usta. Mesleğindeki tecrübelerle bundan yaklaşık 15-20 sene öncesinde, madem ben meslekte iyiyim, seviliyorum, elim lezzetli, o zaman ben bir işletme açayım diyerek Yağmur Catering yemekçiliği bizlere kazandıran Cumali Kırmaz Usta. Madem bir dükkan açacak imkanı Rabbim bana verdi, o zaman ben de halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla ben yemediğimi kimseye yedirmeyeceğimi, aşırı karlar gütmeyeceğimi, yanımda çalışan personelin hakkını vereceğimi, kıymetini bileceğimi, yanımda çalışan elemanın maaşını hakkından fazlasını vereceğimi, ama yemeklerden çok astronomik, çok yüksek rakamlarla kar etmeyeceğimi, tamamen halka hizmet ve personele istihdam sağlayacağıma her türlü and içerim diyen Cumali Usta. Özleyemiyorum duyum. Cumali Usta. Aşkım asrı. Cumali Usta. İsa'da boyumu. Yağmur Catering yemekçilikten Cumali Usta ve ekibine de günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şeridine hayır olsun inşallah. Tabii canım ya. Madem bir meslekte iyisiniz, o zaman bir işletme açmak en doğal hakkınız yani.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Duyduğunuz gibi kaliteli, lezzetli, doyurucu, güvenilir ve ekonomik yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Hadi iyisiniz ha, iş yerlerinde de servisi var, tabildot usulü servisi var. Evet evet, arıyorsunuz, bağlantı kuruyorsunuz. İşletmenizin yemeklerini Yağmur Catering Yemekçilik getiriyor. 10 kişilik olur, 20 kişilik olur, 50 kişilik olur, 100 kişilik olur. Hiç fark etmez. Evet evet, işletmelerinizin tabildot usulü yemekleri Yağmur Catering Yemekçilik'ten Cumali Usta'nın lezzetli ellerinden geliyor.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Bugün değil ama bir gün ihtiyacınız olursa, düğününüz olur, nişanınız olur, toplu yemek vermek istersiniz. Cenaze olur, cenaze yemekleri var biliyorsunuz. İşte bu konuda, bu mevzuda da Yağmur Catering Yemekçilik bir telefon yakınınızda. Yağmur Catering Yemekçilik. Ben senin boşluğunum. Yağmur Catering Yemekçilik. Olmayan umudum. Dırmıl Sanayi sitesinde Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir. Direkt mesajlarınızı gönderip siparişlerinizi verip bağlantı kurabilirsiniz. Yağmur Catering Yemekçilik. Cumali Usta ve ekibi, gününüz aydın, sabah şerifleriniz hayır olsun. Hayırlı sabahlar olsun tüm esnaflar, tüm aşçılar, tüm garsonlar, tüm komiler. Senin yerine yokluğum.

0: işten kalkıp yol alanla bu programa tesadüf eden, bu sesi duyanlar siz de programa müdahil olun. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Kaydedin numarayı, bugün değilse bile bir gün lazım olur. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Yoldasınız, bir eliniz direksiyonda, bir eliniz viteste. Telefonu çıkartıp da kaydedemediniz. Aklınızda kalmadı numara, merak etmeyin. Instagram var, daha kolay irtibat kurulabilir. Instagram Radyocu Tolga. Takipleşebilir, mesajlaşabiliriz. Instagram Radyocu Tolga. Takip et, direkt mesajını gönder. Ama şimdi molamızı ver. Ama şimdi ihtiyacımızı gidelim. Ama şimdi çayımızı alıp gelelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Burada, burada, çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

programın tekrarını dinleyenlere defalarca kere günaydın dedik. Yani 5-7 saatler arasında. Yani biz 2 saatlik program içerisinde ortalama 20 kere günaydın dediysek eğer. Ortalama ben inanıyorum ki hedef kitlemiz ortalama 2 milyon kişi ise bunların 1 milyonunun radyo dinleme alışkanlığı varsa 1 milyon radyo dinleme alışkanlığı olan dinleyicinin içerisinden en azı 900 bini Mersefem dinliyorsa bunların 800 bini Tolga Dünyası'nı biliyorsa bunların nereden baksanız herhalde bir 100 bini falan 7'den öncesinde sahada piyasada oluyordur diye tahmin ediyorum. 5-7 saat arasında birçok dinleyicimizle günaydın diyerek uğurladık. Birçok dinleyicimiz erken kalktı, yol aldı. Belki hala yollarda abi yani. Adam sabah 5'te mesela nedir efendim? Adana'dan çıkmıştır yola. Adana'dan yola çıkmıştır. Antalya'ya doğru gidiyordur. Açmıştır radyosunu. Tolga Dünyası'na tesadüf etmiştir. Şu an otobandadır. Hala duyuyordur, dinliyordur mesela. Neden olmasın abi yani? Neden olmasın ya? Ne bileyim, belki böyle Silivke tarafından geliyordur. Radyoyu yakalamıştır frekansı Tolga Dünyası'nı, tamam mı? Şimdi hala böyle Pozan tarafına doğru yoldadır. Hala dinliyordur abi, neden olmasın? Adam dolmuş şoförüdür abi. Dolmuş minibüs şoförüdür, kop şoförüdür mesela. Servis şoförüdür. Başlamıştır sabah 5'te servis çekmeye. Yani 5-6 arası bir tur yapmıştır. 6-7 arası bir tur. Şimdi 3. turdadır ama hala dinliyordur mesela. Ha, bunun yanında ille de böyle 7'den önce tekrar programa denk gelmiş diye bir şey yok. 7'de mesela kalkmıştır adam. 7'de yola koyulur. Hala yoldadır mesela şu anda. Olur olur, neden olmasın ya. Bir şekilde olur, neden olmasın. Olur olur. Yani biz canlı program olarak 7-7,5 saatler arasında birçok dinleyiciyi uyandırdık. Birçok dinleyiciyi yola koyduk. Birçok dinleyici yola koyuldu. Birçok dinleyici hedefine ulaştı. Belki de şu anda iş başında işbaşı yaptı. Ama biliyoruz ki hala uyanamayanlar var. Uyandırılamayanlar var. Ayakta uyuyanlar var. Yani şu anda serviste belki uyukluyordur adam mesela. Yani umuyoruz ki servis şoförü değildir ama servisi kullananlardır mesela. Onlar da şu anda hala afyon patlatmaya çalışıyorlar. İnanıyorum var yani şu anda. Yani uyanıp da yola koyulanlar olduğu kadar hala uyanamayanlar, uyandırılamayanlar olduğunu da biliyorum yani. Tahmin ediyorum yani. Tabii canım, kesin olasılık dahilinde vardır yani. İnanıyorum, inanıyorum, vardır vardır. Yapacağız, yapacağız. Program içerisinde onları da uyandıracağız. Ama ben yine de bir kez daha sormak isterim. Yani şu anda bu programı kimler dinliyor? Kimler nereden dinliyor? Tolga Dünyası'nı kimler nereden kimlerle dinliyor diye. Ben inanıyorum ki şu anda programı dinleyenlerin arasından mesaj gönderecekler mesela. Biz de dinliyoruz. Biz de şuradayız. Biz de buradayız. Bizim de gözümüz sende, kulağımız sende. Gözümüz yolda, kulağımız sende diyecekler. Biliyorum ki birazdan da mesajlar gelecek. Biliyorum ki biz de dinliyoruz, biz de şuradayız, buradayız diyecekler. Biliyorum ki onlar da bir şekilde programa müdahil olacaklar. Biliyorum ki biz de dinliyoruz Tolga. Bize de bir selam gönder diyenler olacak. Biliyorum ki onlar da mesajlarını gönderip, ya Tolga bizi unuttun mu? Biz de buradayız ya. Biz de dinliyoruz ya. Bizim de kulağımız sende. Biz de Tolga Dünyası dinlemeye alıştık. Müptelası olduk. Biz de Tolga Dünyası'nı dinlemeye doyamayanlardansınız diyecek. Ve birazdan o mesajları gelecek. Aga gelecek, sana söyleyeyim aga. Evet. Ondanlı ya böyleli. Şu an bu sesi duyuyorsan hemen telefonunu alıyorsun eline. 0546 977 8432'ye gönderiyorsun, geliyor mesajını. Şu anda birçok mesajım var. Sahipleri mesaj gönderenler sabırsızlanıyor. Böyleli böyleli. Telefonu alıyorsun, günaydın yazıyorsun. 0546 977 8432'ye gönderiyorsun. Böyleli oluyor yani. Günaydınlı oluyor yani.

Bölgenin en sevilen, beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin'e ben frekanslarında. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası'ndasın. 2 Ekim Cuma sabahından, 2 Ekim Cuma gününün sabahından günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun, sabah şeylerimiz hayır olsun.

0: Ya şimdi bugün cuma, azı mübarek cuma günü yüzüsü hürmetine. Normal şartlar altında herhangi bir programda veya radyoda bu tür şeylerin görmesini çok tasvip etmiyorum, duyulmasını. İşte şişeler, rakıda, birada falan. Affınızı sınıyorum, bazen böyle gözden kaçıyor. Hani normal zamanda böyle bir şey yapması benim tarafımdan kabul edilir, affedilebilir bir şey değil. Hele ki cuma günü asla böyle bir şeye şey yapmam, normal şartlar altında müsaade etmem. Ama olmuş oldu yani. Ama yine de biz bunu unutalım, anlatabilir mi? Az önce yaşananı unutalım. Şişeler düşüydü buydu. Hani benim bir jingle'ım var, bilenler biliyor. İlla da bir şey içeceksek çay içelim abi ya.
1: Eski sobalar, sonyalar, ranzalar, develler, demirler, hurda.
0: Kimler radyo başında? Halil bugün yine erken kalkıp yol alanlardan. Halil sabah 5-7 saatler arasında Tolga Dünyası'nın tekrarına tesadüf edenlerden. Halil bugünün en erken kalkan dinleyicisi. Sabah 6.25'inde bize Mersin'in gökyüzünün fotoğrafını göndermiş. Hem bir tarafta bakınız, yerde deniz, gökte bulutlar. Gri bir hava. Şu an Ankara'dayım. Mersin'i çok bilemiyorum ama meteorolojiden takip ettiğim kadarıyla gök gürültülü, sağanak yağışlı bir hava olması bekleniyor Mersin'de. 2 Ekim Cuma gününde. Ve Halil Adaloğlu da bu bulut olaylarını, bu meteorolojik olayları bize fotoğraflamış. Gökyüzünde şu anda bulut dansı var. 6.25'te öyleymiş. Daha henüz o zaman güneş daha doğmamış. Güneş daha uyanmamış. Güneş daha mesaisine başlamamış. Muhtemelen güneş şey yapmıştır. Ya biraz daha ya, ben uyanmayacağım. Bir 5 dakika daha ya. Güneş bugün... Güneş şey diye olabilir muhtemelen. Bugün işe gitmeyeceğim. Karnım ağrıyor. Mersin'de böyle bir durum söz konusu. Evet evet. Güneşin, yani bildiğimiz güneşin, metaforik olarak güneşin eylem yaptığı bir gün. Artık yeter ya. Gün aydınlatmayacağım arkadaş. Ne ya bu? Gününüzü ısıtmayacağım ya. Bugün çalışmıyorum oğlum. Çalışmayacağım lan. Güneş bugün şeyde yani. Triplerde depresyona girmiş. İş yavaşlatma eylemi yapıyor. Mersin'de güneş yok diye tahmin ediyorum. Ben bunu derken bir tanesi şak diye güneşin fotoğrafını gönderiyormuş. En azından 6.25'te Halil Adaloğlu'nun mesajında göndermiş olduğu fotoğrafta gördüğümüz kadarıyla bulutların dansı var. Bakınız, Akdeniz'in incisi, güneyin birisi, güzel Mersin'imizde deniz var. Denizli böyle almış bir kısmını. Bir kısmında kadrajın bir kısmında tabanda deniz var. Kadrajın diğer kısmında tavanda gökyüzünde bulutlar var. Tabi silüetler var böyle. Mersin şehrimizin silüetleri var. Adamsın ya. Halil Adaloğlu. Günaydın, hayırlı sabahlar diyor. Sabahın 6.25'inde.
1: Sobalar, sonyalar, ranzalar.
0: Sabahın 6.25'i.
1: Geldi,
0: günaydın, hayırlı sabahlar diyor. Cuma'mız mübarek olsun diyor. Vallahi olsun ya. Harbiden ya. Hayır olsun cuma'mız. Hayırlara vesile olsun ya. Üzerimizdeki şu kara bulutlar kalksın arkadaş ya.
1: Montajım
0: ya,
1: montajım.
0: Harbiden diyorum, biz de artık yani yetmez mi arkadaş, üzüldüğümüz, mutsuz olduğumuz, sıkıntı, sorun, problem yaşadığımız yetmez mi ya? Harbiden şu cuma var ya, bize hayır getirsin ya. Şu cuma bizlere güzelliklere vesile olsun ya. En azından hani böyle gökten para yağıp da para sorunumuz çözülmeyecekse bile. Hani ne bileyim, tanımadığımız dedemizden biraz kalmayacaksa bile. Zaten biz öyle kolay paranın peşinde değiliz, hiçbir zaman olmadık. Yani en azından böyle çevremizdeki kötü insanlar kendi kendine böyle bizi bıraksın. Çevremizdeki kötü insanlar artık yani birdenbire bir şey mi oluyor, iyileşiyorlar mı, iyi mi oluyor? Bunun bir duasını yapıyor doğaca ya. Kötü insanları da diyor, izledi cemalinle diyor, doğruluğa sevk eyle. Yok ben sevk olmam diyorlar sana diyor. Kahru perişan, bak güzel ha bu, harbiden bak. Rabbim sağlık, sıhhat, güç, kuvvet versin diyor. Elhamdülillah. Tabii her şeyin başı sağlık, sıhhat, güç, kuvvet. Daha da önemlisi aslında din, iman. Din, iman olunca sağlık, sıhhat de oluyor. Sağlık, sıhhat olunca güç, kuvvet de oluyor. Yani sabah nasıl bir mevzuyu dinlemiş bilmiyorum ama Tolga'cığım sen adam satmazsın, adam gibi adamsın demiş. Sabah dünkü programın tekrarını verdiğimize göre... Ne dedik acaba? Niye? Kim kimi sattı? Nasıl sattı? Vallahi Halil'ciğim teveccüh gösteriyorsun. Teşekkür ederim ama satarım abi. Satarım yani. Satarım, problem yok yani abi. Ben böyle daha beni tam tanımamışsın yani.
2: Tanırım abi.
0: Ve Fatih Öz radyo başında. O da 7.34'te koyulmuş yola. Günaydın kardeşim, hayırlı cumalar diye. Günaydın, hayırlı cumalar Fatih Öz. Fade Sultan'ın babası Fatih Öz. Mustafa Efe'nin babası Fatih Öz. Aksu Arıtman'ın kurucusu, yönetim kurulu başkanı Fatih Öz. Celal Ortağ'ın ortağı. Mecit Yalçın'ın iş arkadaşı. Hani Yavuz işte, Müdür'ün işvereni.
1: İşimde montajım annesinin.
0: Su arıtma cihazlarımızın müsebbibi Fatih Öz. Bugünkü yolcumuz sadece Bade Öz diyor. He. Mustafa'nın ders boş muymuş?
1: Baktım,
0: Mustafa bugün dersi kaynatacakmış. Yoklama yok mu diyor Mustafa. Mustafa bugün uygulamaya mı kaldı? Staja mı geçti Mustafa? Fatih Öz. Ya Fatih'cim geçen de söyleyecektim, unuttum da. Senin oradan beni arıyorlar sürekli ya. Senin haberin yoktur diye tahmin ediyorum. Ya benim Fatih Öz'den Aksu Arıtma'dan birkaç tane su arıtma cihazı taktırdım. İşte yazlığa, kışlığa, yaylaya, işte Ankara'ya falan, Tokyo'daki arkadaşa hediye falan. Bunların hepsinin kaydında benim ismim var.

Arıyorlar filtre değişimi diyorlar. Bak bak. Bir tane sanırım Mezitli'de bir arkadaşa hediye etmiştik. Onunla ilgili arıyorlar. Yok kullanmıyoruz çok fazla diyorum. Ama diyorlar yapmamız lazım. Ama diyorlar filtre diyorlar. Fatih'cim paraya mı sıkıştın? Şey mi dedin arayın Tolga'yı filtrelerini değiştirelim mi? Fatih. Muhtemelen arayanlar şey bilmiyor. Benim ismin üzerine yanına not düşürsene. Evet filtrenin değişme zamanı gelmiş ama bak amayı büyük harflerle yazsınlar. Ama bu adamdan para çıkmaz diyor ya. O arkadaşlara bir daha söyleyeyim dur. Fatih Bey'e sorun diyeyim. Tamam filtrelerin zamanı geldi ama bizde para yok. Yani Aksu Artman müessesesinden filtre değiştirmeyi istiyorsanız bütün sattığınız cihazların filtresini değiştirin. Ne var yani? Beni bana sattıklarını bilmiyorum. Yani bir günlerden bunu yapmak da benim için büyük bir başarı olur herhalde. Bakmayın böyle dediğime. Fatih'e şu an bir adres vereyim. 15 dakika sonra değilse bile 15 gün içerisinde mutlaka değiştirilir abi. Abi de iyi çalışıyorlar ha kızlar. Arıyorlar Tolga Bey merhaba. Mezit adresinizdeki su atma cihazımızın filtre. Hatta geçen abla şey dedi. Abla yok dedim fazla geri şey dedi. Sakın oradan su içmeyin çok sağlıksız. Ne gerekiyor dedim. Ya işte bize bir 10 bin lira ateşleyin biz. Abla öyle diyor. Sağlıksız sakın yaklaşmayın yanına. Filtrelerinizde. Yani filtremizde para sıkışmış. Para onu gelip çıkarıp. Mezit gelecekler değil mi? Aksu Arıtma, Fatih Öz, Orion Su Arıtma Sistemleri ekibi. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, gününüz aydın olsun. Savaş evleriniz hayırlı olsun. Fatih Öz.

0: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Benim dünyamdasınız.
2: Mersin FM
3: 104.6.
1: Benim radyomdasınız.
4: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
4: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu
1: Tolga dünyasındasınız. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyası. Tolga dünyası. Tolga dünyası. Tolga dünyası. Peki Yağmur Catering Yemekçilik sizlere neyi sunuyor arkadaşlar?
4: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Kaliteli, lezzetli, doyurucu ve aynı zamanda güvenilir hijyenik ve aynı zamanda ekonomik Yağmur Catering Yemekçilik. Peki Yağmur Catering Yemekçilik sizlere ne sunuyor arkadaşlar?

0: şimdi belki kahvaltı yaptınız, yapmadınız. Belki birazdan yapacaksınız. Belki yemek piyasasına hakimsiniz. Gurmesiniz. Yani benim gibi gırtlağa düşkünsünüz. Homini gırtlaksınız yani. Piyasayı biliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki şöyle güzel bir karnımızı doyurmanın bedeli şu an 1000 liradan aşağı değildir falan diyorsunuz. Ya da ne bileyim geçen bir İskender yedim 700 liraydı diyen var. Ne bileyim geçen gün bir şöyle güzel bir kebap servis yedim 600 lira falan diyen. Valla ben lahmacuna gidiyorum 500 liraya doyuruyorum karnımı diyen var. Tantuniye bir tane yersen 400 lira, iki tane yersen 800 lira. İçeceklerle beraber 1000 lira anca diyorsunuz. Ama bilmediğiniz bir gerçek var. Yağmur Catering yemekçilik için ne diyoruz? Öncelikle eğer ki güven arıyorsanız güvenilir abi. Hijyen arıyorsanız hijyenik abi. Yani eğer ki ustalık arıyorsanız adam yani 30 yılı aşkın süredir aşçıbaşı usta, eli lezzetli, anlatabiliyor muyum? Bunun yanında tüm bunlarla beraber Tolgacığım lezzetli de olması lazım diyorsanız lezzet abi, lezzet fırtınası. Abi bir de doyurucu olsun diyorsanız doyarsınız abi, doyarsınız. Ya doymazsanız söyleyin. Cumali Usta bir çamça daha verecek mi ya? Bol bol ye, az az öde. Bol bol ye, az az öde.
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Bir değil, iki değil, tam 3 çeşit yemek. Yanında limonu, biberi ve ekmeğiyle beraber. 500 lira değil, 400 lira değil, 300 lira değil. Sadece 200 lira. Duydunuz değil mi? Doyurucu, doyurucu. Bol bol doyurucu, bol bol.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Şimdi tabii düşünecek vatandaş, 3 çeşit derken hangi 3 çeşit diyebilirsiniz? Abicim ana yemek var. Ana yemekten bir tane seçiyorsun. Yanında pilavı var, ikinci çeşit dediğimiz. Ya işte bu pilav olur, çorba olur, makarna olur, bu var. Yanında salata var, üçüncü çeşit dediğimiz. Hani bu salata olur, ayran olur, şalgam olur, meyve olur, yoğurt olur, bir tanesini seçiyorsun. Üçü bir arada abi. E şimdi üçünü masaya koyacaklar. Limon, biber, ekmek olmaz mı? Onlar da dahil olmak üzere. Bol bol yiyeceksin, az az ödeyeceksin. Üç çeşit yemek, tabelde otursun. Sadece 200 lira. 200 lira. Yağmur Catering yemekçiliğin lokantası, mutfağı, tırmız, sanayi sitesinde ama bir telefonla 5 dakikaya her yerde. Hani böyle iş yerlerinde tabildot var ya, bir telefonla 5 dakikaya her yerde. Şimdi sanmıyorum aranızdan bir tane zarif, alo Cumali Usta bana Erdemli'ye böyle bir tabildot demez herhalde ya. Selamun Aleyküm, Tarsus'tan arıyorum. Bize iki kişilik yemek gönderir misiniz? Tolga'dan duyduk da 200-400 ya, bir gönder gelsin. Öyle demeyin yani. Ama şunu söyleyebilirsiniz. Selamun Aleyküm Cumali Usta. Biz Silifke'den arıyoruz. Bizim burada 100 tane personelimiz var. Her gün yemek işini sen halledebilir misin deyin. Gelir Silifke'ye gelir. 100 kişilik yemek dersen oluşur. 100 kişilik Silifke olur, Tarsus olur, Adana olur. Erdemli olur, Tarsus'a her taraf olur. 100 kişilik yemek, yap bağlantıyı. Böyle masaya koy baba balya balya parayı. Koy baba balya balya. Bağlantıyı yap. Al sana telefon numarası, al sana.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Dedik. Ama numarayı kaydedememiş olanlarınız olduğunu tahmin ederekten Instagram'dan Yağmur Yemekçilik. Takip edin, direkt mesaj gönderip bilgi alabilirsiniz. Instagram Yağmur Yemekçi.

0: arada Cuma Ali Usta da aramıza katıldı. Cuma Ali Usta da halkı selamlıyor. Hayırlı sabahlar diliyor. Hayırlı cumalar diliyor. Öncelikle kardeşine yani bana Tolga Dünyası, Tolga Dünyası dinleyicilerine, Mersem dinleyicilerine. Sonra İslam alemine, sonra tüm insanlığa. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyor. 1995'ten günümüzü 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçiliği kurucusu ve işletmecisi de Cuma Ali Usta. Tüm dinleyicilerimize hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyor. Gelsin. Halkı selamlıyor, sevgilerini, saygılarını sunuyor. Gelsin. Cuma Ali Usta, senin de sabahın hayırlı olsun abim. Gelin. Cuma Ali Usta, sana da hayırlı cumalar olsun abim. Abim abisi, canım abim. Sağ göbeğim, bir sağ, bir sola. Instagram'dan Radyocu Tolga takip edilebilir, mesaj gönderilebilir. Instagram'dan Radyocu Tolga'da buluşabiliriz, kaynaşabiliriz ama şimdi çayımızı alıp gelmemiz icap eder.
1: Onu 1995'ten ona. Bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cuma Ali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
0: Ediyor. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor. Ya madem benim böyle bir yeteneğim var, niye böyle ediyor diyorum ki? Şey yapsam daha karlı olmaz mıyım ya? Kenar alırım. Hurda, demir, bakır. Hepsini alırım, hepsini alırım. Olur ha, işsiz kalırsam. Harbiden gel vatandaş, gel. Tolga Dünyası'na gel. Ya da şu anda beni dinleyen birçok esnaf arkadaş var ya. Şey diyebilir Tolga'cığım, biz senin performansını biliyoruz. Biz sana bakiyiz. Biz sana her türlü kefiliz. Gel bizim dükkana diyebilirler mesela. Mesela Neci adam mesela kebapçı. Gel vatandaş, gel. Kebap, ciğer, kuşbaşı, gel. Aile salonumuz klimalar efendim, buyurun gel. Sayın abi. Ne bileyim adam mesela Neci olsun, otoparkçı mesela. Oto yıkamacı. Gel gel gel, sağ yap, sol yap, iler gel gel gel düz. Tamam abim, bırak oraya. Yaparız ya ya. Pazarcıdır mesela. Gel ablam gel. Adriana Lima bile buradan geliyor. Gel ablam. Gel ablacığım. Bu parçaları al. Eltini kıskandır. Görümceni çatlat. Gel vatandaş gel. Bir kendine bir kaynağına ikisi bir arada. Gel vatandaş gel. Aşkın. Pazarda baba söyleyeceğim ya. Ya bunu yaparken tabii bir tane de kafamın üstüne ikizlere takke koyacağım. Öyle şov işi bizim. Kaybetmiş berduşum alası. Nedir bu işin piyasası? Böyle bir performans sergilese mi pazar tezgahında yömyene kadar oluyor? Yani şu an bu işten daha mı iyi alırım? Nedir yani? Var mı teklifler? Teklifler açım. Arkadaşlar beni tanıyan bilir. Her türlü teklifi açım. Ahlaklı ahlaksız hiç fark etmez. Benim öyle kriterlerim yok yani, anlatabiliyor muyum? Öyle kanunla yok yani. Aklınıza gelen bütün teklifleri bana söyleyebilirsiniz. Yani gündelik teklifler. Mesela şey diyebilirsiniz. Tolga'cığım bu gece gidiyorum, bize gel. Gelirim. Gelirim. Aradan haber verin yani. Tolga'cığım şu kuluşlarım biraz sertleşmiş, bir kütle oluyor. Bana tarifeden bahsedin. Paradan bahsedin. Her türlü teklife varım yani. Evet evet evet evet. Mesaj var değil mi? Mesaj var, evet. Kim var? Süleymancın var, Süleymancın. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diyor.

Daha önce de söyledim, bugün cuma olduğu için bir fetva daha vermiş olayım. Bir fetva daha vermiş olayım. Bir vaaz daha vermiş olayım. Elhamdülillah Müslümanız. İnanıyoruz. Müslümanlıkta selam vermek sünnettir. Selam almak da farzdır. Şimdi selam aleyküm diyen bir insan selamın sünnet sevabını alır ya. Ondan sonra bu selamı alan kişi eğer ki ve aleyni ve aleyküm selam derse sevabın farz sevabını alır. Aynı zamanda ilk selam veren kişi de diğer arkadaşının farz sevabı almasına vesile olduğu için artı bir de farz sevabı alır. Yani şimdi çok karışık değil ya, selam aleyküm diyeceksin, aleyküm selam diyeceksin. Basit yani, anlatabiliyor muyum? Sevap koyun diyorum ya, böyledi yani. Yani şimdi bana Süleyman selam aleyküm demiş ya, sünnet ya. Ve aleyni ve aleyküm selam. Aleyküm selam. Ne oldu? Farzı yerine getirdik. Sevap koyun koyduk baba. Sevap koyun var ya, bugünlerde iyi değer kazandı. Size söyleyeyim arkadaş. Dünyayı görüyorsunuz. Çivisi çıkmış her yer her yerde. Emin olun en güzel yatırım diğer tarafa yatırım. Canı helva çek. En güzel yatırım dine imana yat. Söyleyeyim ben size. Ben yatırımımı yaptım. Orada cennette köşem tutar. Yani insanın da böyle çarpılacağım var ya. Yok ya, kendimce işte bir şey yapmaya. Günahlarıma kefaret olsun diye uğraşıyorum. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum diyor. Süleymancığım, bereketli kazançlar. Erken kalkıp yol alanlardanım diyor Süleyman. Cuma sabahından herkese selam, Tolga Dünyası'nı dinlemeye devam diyor Süleyman. Mersinili, Toroslar ilçesi, Yusuf Kılıç Mahallesi. Sevgili Süleyman ve dostları, günaydınlar, hayırlı sabahlar, gününüz aydın, sabah şevleriniz hayır olsun. Hayırlı sabahlar. Ender de sabah erken mesaj gönderdiydi, görmezden geldiydim. Bir kısmını okuyayım. Günaydın abi. Sana ve dinleyen kimler varsa herkese merhaba, hayırlı cumalar diyor.

liraysın. Bana yıllardır mahalle gibi gibi çocuk derler. Bir kaşık alabilirsiniz, problem yok. Tabii şimdi yani onlar da haklı. Buldular yumurta gibi çocuğu.

Bu arada sevgili Ender, programımıza mesaj gönderip katmaya devam ediyor. Sevdiğimiz bir karakter, sevdiğimiz bir kişilik. Harbiden yani şimdi burada sessiz dinleyip de ne lan her sabah demeyin. Adam program müdahil oluyor abi yani. Program müdahil. Bir dizi film düşünün. Dizi film izliyorsunuz. Başrol oyuncusu var, yan karakterler var. Şey diyemezsiniz, bu yan karakterin burada ne işi var? Emek vermiş. Bu da aynı Ender de programımızda. Programımızda bir dizi, her gün yayınlanan bir dizi. Olur. Tamam, başrol benim işte, yardımcı oyuncu falan. Ya Ender de bir karakter abi burada yani. Adam ne güzel emek gösteriyor, mesaj yazıyor. Böyle karşılıklı şey yapıyoruz. Sonra demeyin her sabah. Ender yazdığı mesajında birçok dinleyicimize ve dinleyicilerimiz arasından Hacı abiye de günaydın demiş, Hacı abiye. Evet. Adam düşünceli adam ya. Cümletten herkese hayırlı işler diyor. İşinde gücünde olanlara hayırlı işler, evinde olanlara iyi istirahatler, yolda olanlara iyi yolculuklar. Abim canım abim.

Hacı abim seni unutmak mümkün mü ya? Saygılarımı sunuyorum diyor. Ya Ender şimdi Hacı abisine selam gönderiyor diye Hacı abisi yazın onu alacak havuza sokacak diyoruz ya. Böyle giderse herhalde daire verecek Hacı abi ha. Alo Endercim, Lipanis 5'ten arıyorum. Sana bir daire ayarladık yavrum. Bir ara tapuya gidelim de. Olur mu olur? Olur mu olur yani, neden olmaz? Ve Hacı abi de sahnede sahaya çıkmış. Günaydın Mersin, günaydın Tolga diyor Hacı abi. Abim abim, Hacı abim de radyo başında. Puslu, kapalı bir Mersin sabahı. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Sana da iyi yayınlar paşam diyor. Hacı abim. Beni sana. Yani bana şu an nerede olmak istersin deseler oralarda olmak isterdim. Hacı abi şu anda Çeşmeli Mahallesi'ne doğru gidiyor. Liparis 5 civarına, o bölgeyi bilenler biliyorlar. Tam böyle deniz kenarı. Harbiden puslu bir Mersin sabahı diyorsun ya abi. Hacı abinin odası da hem havuz hem deniz manzaralı böyle. Yani üç adım attıktan sonra deniz. Denizin kenarına gideceksin abi. O mis gibi havayı çekeceksin bence. Puslu iyidir yani. Biliyorsunuz kurt puslu havayı sever. Yani burada, buradaki kurt da ben olduğuma göre. Denizin kenarı. Düşünsenize güneşin yakıcılığı yok. Buz gibi bir Mersin sabahı yok. Bulutlu, puslu bir Mersin sabahı. Hayırlı sabahlar Çeşmeli Mahallesi sakin.

dinleyenler biliyor. Ömrümün yarısından fazlasını mesleğime adamış bir adamım. Başarılı olduğuma inanıyorum. Bugüne kadar birçok ödüller aldım. Ben halkın gönlüne taht kurdum. Bunun farkındayım. Ciddi bir marka değerimin olduğunu biliyorum. İyi bir para kazanıyorum. Ekmeğimi kazanıyorum. Evimi geçindiriyorum. Bunların hepsi okey. Ama böyle başarılı olmak için de biraz insanın kafasının kırık olması lazım. Biraz manyak olmak lazım. Mesela bundan 20 dakika öncesinde... Bak şimdi cıngır cıngırdak ya. Bak cıngır cıngır cıngırdak ya. İlk önce Sunu ablanın mesajını bir okuyayım. Sunu abla torpilli, annemden torpilli, annemin komşusu. Mesajını okuyayım. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar ablam diyor Sunu abla. Günaydın Sunu abla. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun Sunu ablaya ve apartman sakinlerine. Torunum bile alıştı, sabah 6.30'da hemen radyoyu açıyor diyor. Hemen radyoyu aç diyor. Alkan'dı değil mi? Alkan, Sunu ablanın torunu Alkan. Alkan yeğenim. Çocuklarımın arkadaşı. Tolga amcayı dinliyorum. Dinleyelim babaanne diyor. Ona da aşıladık. Seni dinlerken hep gülüyor diyor. Gülsün ya. Gülmek güzel ya. Rabbim çocuklarımızın yüzünden gülücü eksik etmesin. Rabbim

0: Çocuklarımızın ayağına taş değirmesin, gözünden yaş getirmesin. Rabbim evlatlarımızın acılarını bize göstermesin, hep hayırlarını görmemizi vesile eylesin. Eminim şu hayatta evlatlarını düşünmeyen zalimler, vefasızlar, evlatlarını düşünmeyen kötü insanlar, kötü karakterli insanlar vardır diye tahmin ediyorum. Var ya böyle analıktan babalıktan nasibini almayan kötü insanlar vardır. Ama şuna da eminim, %100 eminim, inanıyorum. Bu hayatta evlatları için tutunanlar olduğuna, her şeye evlatları için katlananlar olduğuna, evlatlarımın mutluluğu için, rahatı için, geleceği için, en azından şu anı için birçok şeyi görmezden gelip yutanlar olduğuna inanıyorum. Evlatlarımız, yani biz bizi geçiyoruz zaten. Belli bir zamandan sonra böyle artık gördük geçirdik falan filan diyoruz. Ama evlatlarımız varsa yoksa, Rabbim evlatlarımızı dara zora düşürmesin, ayaklarına taş değirmesin, gözümüzden yaş getirmesin. Sunu abla ve torunu Alkan, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun. Şimdi hani dedim ya, biraz kafa kırık olması gerekiyor. Şimdiki kafa şey ya, cıngır cıngır dak. 21-22 dakika önceki kafa şeydi tamamen. Kader diyemezsin sen kendine. Aşkıma, sevgime ihanet ettin. Yani reklam arasında siz reklam dinlerken. Dönme artık, seni ben de terk ettim. Evet evet. Hadi şunu da yapayım da sonra yine hareketlenelim. Hani mutluluktu bu aşkın sonu. Hani sevecektin bir ömür boyu. Nasıl yaptın zalim sen bana bunu? Şarkı zor, ben de korkmayın. Kaset çıkartmayacağım. Hiciv yapıyorum abi. Kalkacağım yetler falan demeyin, tamam mı? Öyle bir şeyim yok. Şarkı zaten zor bir şarkı abi. Öyle kolay bir şarkı değil ki söyleyip geçersin. Şarkı zor, inişleri çıkışları var. Yani kısaca kader diyemezsin sen kendin ettin. Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Muhammed de Yağmur Yemekçilik'te. Günaydın, hayırlı sabahlar Tolga Bey, hayırlı cumalar olsun. Bugünkü tatlımız Şam tatlısı ikram diyor. Artık Muhammed de bunu yazdıysa, yani şunu söylemeye çalışıyor. Yağmur Catering yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 liraya. Cuma günleri de yanında tatlı var. 4 çeşit yemek oluyor. Yanında Şam tatlısıyla beraber 200 lira. Yani bugün diyor, yemek yiyenlere diyor, Şam tatlısı ikram ediyoruz diyor. Yani diyor ki ulan hadi Tolga Dünyası'na özel. Bugün Yağmur Catering yemekçiliğe gelenlere, selamun aleyküm diyenlere, neydi bu? Unuttum. Şam tatlısı. Selamun aleyküm diyenlere Şam tatlısı ısmarlıyoruz diyorlar. Bak bak. Bak mevzuya bak. Normalde yemeklerin yanında ikram ama bizim dinleyicilerimize özel. Gidiyorsun Yağmur yemekçide, selamun aleyküm Cumali Usta. Dalganın selamını getirdik diyenlere Şam tatlısı. Yani şöyle de diyebiliriz. Bedava, bedava, bedava. Yağmur yemekçiliğe cuma günü gidenlere Şam tatlısı bedava. Cumali Usta, sen bir 100 tepsi daha koy fırına. Bu arada biliyorsunuz ki toplu yemek organizasyonlarınızda da,
1: düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Biliyorsunuz ki iş yerlerinde tabildot usulü servis imkanı da,
1: iş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Bak siz daha öncesinde Yağmur yemekçiliğe tanışmış olup da oradan yemekleriniz geliyorsaydı bugün yemeğin yanında tatlı gelecekti bak. Muhammedciğim ya, benim bir maruzatım var. Her yere gönderiyor musunuz tatlıyı? Bana da gönder. Biraz uzağım da. Biraz uzağım lan, ne olacak? Tırmızı Ankara en fazla 500 kilometre, ne olur. Bu arada yemeklerin fotoğraflarını göndermiş. Yeter yeter. Bu Şam tatlısı Tolga Dünyası dinleyicilerine de yeter. Mersin dinleyicilerine de yeter. Mersin halkına da yeter. Gün içerisinde gidin Yağmur Catering yemekçiliğe. Bunu yapın ama, tamam mı? Selamünaleyküm. Sabah radyoyu dinliyorduk. Şam tatlı ısmarlayamışsınız deyin. Yağmur Catering yemekçilikten tüm Tolga Dünyası dinleyicilerine tatlı ikramımızdır, tatlı hediyemizdir. Tatlı ısmarlayalım. Tatlı yiyin, tatlı konuşun. Ender bu fırsatı kaçırmaz. Ender şu anda bence otobüs bekliyor. Pardon, tırmalan gidiyor muydu bu domuz? Ender kaçırmaz. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Sorun bakayım, gönderiyor musunuz? Alo, Şam tatlı ben

1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.

0: bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

çok böyle atarlı giderli göndermeli şarkı gördüm ama bu da değişik bir mod olmuş ya. Ya daha önce duymuştum ilk defa playlistimdeki fark ettim galiba. Yani kapı siliyoruz. Yani acayip bir gönderme. Hani bu şey kafası. Adam terk edilmiş herhalde ya da aldat bir şey olmuş ya. Adam başına bir şey gelmiş. Hani sevgiliden ayrılmış. Ayrıldıktan sonra da demiş ki ben bunun altında kalmam demiş yani. Yani kapı siliyoruz.

Şimdi son part diyoruz biz. Son bölüm, son düzlük, son yarım saatlik bölümden bahsediyoruz. Hemen bir özet geçelim. Hemen bir yeni dinleyici gelmiştir. Burası Mersin FM Tolga Dünyası programı. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası programı. Mesajlara bir bakalım, dönelim. İlk bölümlerden kalan mesajlarımız var. Wi-Fi'ci Mehmet abi radyo başında. Mehmet Müdür radyo başında. Günaydın reis yazmış Mehmet Müdür. Hayırlı sabahlar demiş Mehmet Müdür. Biz de dinliyoruz demiş. Radyo başındayız. Herkes hayırlı işler. Bol kazançlar diliyorum demiş Mehmet Müdür.

Wifi'ci Mehmet. Seni nerede buldum? Wifi'ci Mehmet. Seni bulduğum yerde. Wifi'ci Mehmet Müdür ve Arat Wifi ekibine de günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun, sabah şerifleri hayır olsun. Seni nerede buldum? Ali Uda radyo başında günaydın, hayırlı cumalar yazmış, göndermiş. Ali Uluda, Uluda Otogaraj, Uluda Otoyıkamadan Ali Uluda da radyo başındaymış, o da dinliyormuş, o da hayırlı cumalar diliyor. Ben aracıyım, ilettim, getirenden götürenden Allah razı olsun derseniz ben de sahabından alırım yani. Ali Uluda, en son Mersin'e geldiğimde yanına oralıydım, yoktu, Kıbrıs'a gitmiş. Kıbrıs'ta ne yapıyorsa, manitacılık mı vardır, kumar işi mi vardır, nedir bilmiyorum ki, vallahi bilmiyorum. Mehmet Kaya radyo başında günaydın, hayırlı bereketli cumalar herkese diyor. Mehmet Kaya biliyorsunuz değil mi? Direksiyon eğitmeni Mehmet Kaya. Direksiyon hocası Mehmet Kaya. Direksiyon öğretmeni Mehmet Kaya. Evet evet. Mehmet Kaya günaydın diyor. Günaydın Mehmet Kaya. Mehmet Kaya hayırlı cumalar diyor. Herkese bereketli cumalar diyor. Hayır olsun, bereket olsun inşallah. İhtiyacımız var, çok ihtiyacımız var. Yani hayra da ihtiyacımız var, berekete de ihtiyacımız var. İhtiyacımız var böyle güzelliklere. Mehmet Kaya. Günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevleriniz hayır olsun inşallah. İnşallah. Gününüz aydın olsun inşallah. Erkan radyo başındaymış. Günaydın Tolga abi, biz de seni dinliyoruz. Program bitene kadar arabadan inmiyoruz abi diyor. Bu da ayrı bir kafa ha, yemin ediyorum. Hani şimdi dizi falan izlediğinizde doğru, hani heyecanlı yerlerde kakamıyorsun, hani ihtiyacını gidermeye falan. Onu anlıyorum da. Yani radyo programını dinleyeceğim diye böyle arabayla tur atmalar, işi uzatmalar. Dur ya, şimdi arabadan inersek dinleyemeyiz deyip de. Şey, o da güzel bir şeydir herhalde. Peki Erkan ve dostlarına ve Tolga dünyasını dinlerken program bitene kadar arabadan inmeyelim, program bitene kadar dinleyelim diyenlere de günaydınlar, hayırlı sabahlar. Çok böyle arkadaşım dostum var biliyorum, selam olsun.

Ender'in birikmiş mesajları var ama Ender'in birikmiş mesajlarından öncesinde Melek katılmış aramıza. Melek, Ender'cim geçen Melek'i soruyordun ya. Geçen Melek'i konuştuk. Melek'in kulağını çınlattık. Melek! Yani Tolga Dünyası dinleyicileri neyi merak ediyor diye soruyorsan, sezon finali yaptığımız tarihten sonra Tolga'yı merak ediyorlar. Tolga nerede acaba? Tolga Dünyası'nda da mı başlayacak acaba diye merak ediyor. Önce Tolga'yı, sonra Melek'i merak ediyorlar. Melek. Kız, seni bana soruyorlar kız. Geçen Ender de değil, Ender'in karısı sormuş. Ya bir tane kız vardı, ne oldu falan diye sormuş. Ben de dedim evlendi, o evlendi. Çoluk çocuğa karıştı dedim. Ben dedim o parayı buldu. Ben dedim o fenomen oldu. Ben dedim o kara para aklama operasyonlarından aradı. Ben dedim o güzel bir fon bulmuş, fona yatırım yapmış, köşeyi dönmüş dedim. Ya ben anlattım onlara. Ender, yenge hanım oradaysa söyle, Melek çıkmış piyasaya de. Günaydın Tolga, iyi yayınlar. Son dakika ben de geldim diyor. Hoş geldin Melek. En son Ender demişti ki ya bir kız vardı, Melek'ti galiba, nerede o diye sor. Ben de dedim ki sana sormalı. En son sezon finali yapmadan öncesinde Ender diyordu Melek'le görüşeceğiz, yanına gideceğim, o bana gelecek. Melek'le falan filan. Bilmiyorum artık yani. Ender'cim, bak Melek'i duydun. Kimine göre? Bu arada Ender'in mesajları çok fazlaydı. Bu saati ertelemiştik. Bir şey yapalım. Alınıyormuş. Ender'in bugün izin günüymüş. Avutamam ki. Birazdan büyük oğlumu okula götürüp geleceğim yazmış ama götürüp gelmiştir galiba. Sabah 6.38'de. Bak, izin günü olmasına rağmen 6.38'de uyananlara fedakar baba derler. İzin günü olmasına rağmen 6.38'de mesaj gönderenlere fanatik bir Tolga Dünyası dinleyicisi derler. İzin günüm, birazdan büyük oğlumu okula götürüp geleceğim. Sonra küçüğünü hastaneye götüreceğim diyor. Rabbim şifa versin diyeceğim. Nasip olursa sünnet hazırlığı diyor. Baba niye geciktirmişsin sünneti ya? Biz daha da erkenler. Bizde biliyorsun 3 tane erkek var elinden öper. 3 erkek var. Üçünü de Allah'a şükür hallettik ama bu sünnet düğünü yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Güzel bir düğün planlıyoruz. Uçakta planlıyorum Ender. Bunun için bize bir uçak lazım. Var mı senin tanıdığın uçak? Bize bir uçak lazım, şöyle Boeing bir 747. Kocaman bir uçakta böyle gökyüzünde. Sünnet düğünü, davullu zurnalı böyle. Uçakta yapalım diyorum. Çocukları diyorum pilot koltuğuna oturtalım. Senin koltuğa otursunlar diyorum. Bassınlar düğmeye diyorum. Cu cu cu cu cu diye. Davul çaldırayım diyorum böyle. VIP'de zurna çaldırayım. Orada alay çekeyim diyorum böyle. Uçakta gökyüzünde ha. Yapalım bunu. Peki küçüğümüze şimdiden gelmiş geçmiş olsun inşallah. Erkek de ilk adımı atıyor. Hayrını görün inşallah. İşinde gücünde olanlara hayırlı işler, evinde olanlara istirahatler, yolda olanlara yolculuklar demişti. Ve 8.18'de de küçüğüyle fotoğrafını göndermiş. Küçüğüyle. Hatırladığım kadarıyla Ender bu 2024 modelde değil mi? Eylül 2024 çıkışlı galiba. Benim çocuk da var ya öyle. Eylül 24 çıkışlı gibi geldi bana sanki. Ya da benim Eylül 2022 çıkışlı ortanca var. Onunla mı aynı? Söyleyin bir daha yapayım. İpe sapa. Yolda dönerken dinlemiş, Hacı abisinin mesajını da duymuş. Hiç unutmam, bir gün Hacı abiyle oturmuş bir konuyu konuşuyorduk. Sonra bir telefon çaldı falan filan. Oho diyor. Cumali abiye de selam olsun diyor Ender. Hayırlı işler, bereketli kazançlar olsun diyor Ender. Abi Melek hoş geldi diyor. Kan değerleri uygun değildi diye ertelendi diyor. Şeydir o, gribal bir şey vardır, oluyor bazen. Şey veriyorlar ya çocuğa böyle. Ulan arkadaş, ben sünnet ettirdiğimde çocuğu inanılmaz haşarıydı. Tamam mı? Ortancaydı galiba. İnanılmaz hareketliydi ama. Biliyorsun, bilmiyorsan öğreteyim, söyleyeyim sana. Şeye beraber giriyorsunuz. Ameliyathanenin son kapısına kadar beraber alıyorlar. Cerrahi bir operasyon sonuçta. Son kapının önünde işte sana da böyle bir kafana şey takıyorlar falan, işte hijyenik oluyorsun falan. Çocuk kucağında oluyor. Son işlem almıyorlar ama, tamam mı? Şimdi çocuk haşarı böyle, sürekli hareketli böyle oynuyor falan böyle, tamam mı?
Orada dediler ki çocuğu biraz dikkatli tut dediler. Bir şey yapacağız böyle biliyorsun. Damar yolu açılıyor ya abi, biri ne yaptı? Yani tabii bunun dozajını mozajını hepsini biliyorlar. Abi 10 saniye geçmedi. Dedim ki hemşire abla ondan bana biraz verebilir misin ya? O yaptığınız şey

0: bana verseniz parası neyse versem 1-2 koli alsam dedim. 1-2 koli alsam dedim. Öyle oluyor yani, biz yaptığımızda öyleydi. Sonrasında hayırlısı da zaten çok kısa bir operasyon. Bizim zamanımızdaki gibi değil beğenden. Bizim zamanımızda eve doktor gelirdi. Kivreler elimizi kolumuzu tutardı. Ağzımıza lokum verirdi. Güvercin. Kivre demişken var mı senin çocuğun kivresi? Hacı abiye kivre yapalım mı hacı abiyi? Hacı abi Ender'in çocuğunun kivresi olsun.
1: Ben kimsenin kivre ayağına gitmem. Senin aklın...
0: Çocuk 2025 Nisan'mış. Yani bizim Doğan bunun abisi oluyor o zaman. 24 Eylül. Peki Ender'in de uzun uzun mesajlarını okuduktan sonra Meleğin de cevap hakkını okuyayım, sonra şarkıya geçelim. Güldürme ya, ben çarşamba Adana'ya gidiyorum. Yatış yapacağım. Ender Bey'in hanımı gelebilir diyor. Olabilir. Ender'cim bunu yenge hanıma bir teklif etsene ya. Bizim şu gariban Meleğin kimsesi yokmuş. Bir operasyon varmış. Bunun bir refakatçisi olsak. Operasyon dediği büyük bir şey değil ya. Şey küçültme bir şey var ya. Hani böyle toplama diyorlar ya. Şey var ya bu şey. Yatış yapacakmış Adana'ya. Ben de dedim sana Ender. Kesin dedim Melek yakında piyasaya çıkar. Çok ciddi sağlık sorunlarım var. Çok kötüyüm falan der demedim. Al sana. Al sana. Çarşamba günü yatış yapacak. Beddua etti herhalde. İçki şey tuttu. Sıradaki şarkı fanatik dinleyicimiz Ender'den, eskilerin fanatiği Melek'e gelsin. Ender'den Melek için dinliyoruz. Ben yola geldim.

bir zamanlar şey vardı, bir zamanlar Dilber vardı, Dilber. Erkal Soner, Sincanlı Erkal diye tanınır. İlk piyasaya çıktığında Sincanlı Erkal mağazını kullanıyordu. Sonra diziyle beraber Erkal Soner'e döndü.

0: burada ilk bölümlerinde biliyorsunuz İnci Taneleri'nin Dilber'e işte. Dilber evim barkın yok molayla bayağı gündeme gelmişti ve sevilmişti o kültür. Ya ben zaten hep bunu iddia etmişimdir. Yıllardır söylerim. Yani maalesef bu çok fazla şey olmadı ama diziyle beraber gündeme geldi. Ülkemizde bir gazino, bir pavyon kültürü var arkadaşlar. Bu arada gazino, pavyon birbirinden farklı şeylerdir. Gazino, ailecek gidilebilen, hani bizim çocukluğumuzda gazinolar vardı. İşte aile gazinosu. İşte büyük büyük sanatçılar mesela İzmir gazinosuna çıkmayan ünlü olamazdı. Ailelerle beraber yemekli, eğlenilebilen düzgün mekanlardı. Şimdi bu Ankara kültüründe pavyon çok daha farklı, bilenler biliyor. Merak ederseniz anlatıp açıklayabilirim ama şu an açıklamayacağım. Pavyon kültürü de işte Dilber'in dizideki gibi, Dilber'in çalıştığı yer, müzik yol diyorlar ya. Pavyon da öyle bir şey işte. Genelde bekar erkeklerin erkek erkeğe gidebildiği. İşte orada dans edenlere böyle ikramda bulundukları, masalarına davet ettikleri gibi yerler. Yani ben biliyorum bu ülkede böyle bir kültür var. Artı böyle bir merak da var. Ben bunu yıllarca savundum ama hiçbir şekilde bu görüşümün, bu tezimin peşine kimse düşmedi. Fakat bu İnci Taneleri dizisi ve Dilber karakteriyle, işte Erkan Soner'in performansıyla bu ispatlandı. İnanılmaz bir rağbet oldu o sahnelere. Yani o sahnelerle böyle hakikaten ciddi reytingler alındı, güzel şeyler oldu. Ama dizi erken final yaptı, bir şekilde sonuna gelindi dizinin. Ama neydi o ya? Her bölümde bekleniyordu böyle işte. Dilber ağır adımlarla sahneye çıkıyor. Erkan varıyor sazın diline. Dilber oynuyor, değişik hareketler falan filan. Güzeldi, söz ettirdi kendine. Yani bir İnci Taneleri geldi geçti diyebiliriz. Orhan Gidirayak programa yetişmiş. Selamun aleyküm abi. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diyor.
1: Geldi.
0: Tüm esnaf abim, kardeşlerime kolay gelsin.
1: Başa.
0: Ve aleyni ve aleyküm selamı Orhan Taşlıoğlu. Taşlıoğlu otokafı.
1: Af düşmeyen de.
0: Hayırlı sabahlar olsun Orhan Taşlıoğlu. Taşlıoğlu otokafı orta. Kardeşimsin. Gözümsün. Başımın tacısın. Orhan Taşlıoğlu. Peki gider ayak ne yapıyoruz?
2: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası.
1: Allah çok acı.
0: Biliyorsunuz Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Cuma günleri bu 4 çeşite çıkıyor. Ana yemeği, pilavı, salatası ve tatlısı limon biber ve ekmeğiyle beraber 200 lira. Bakınız menüye bakın, menüye. Bak bugün öğlen ne yiyeceğim diye düşünenler varsa bak menü yapıyorum sana. Yağmur Catering Yemekçilik'te. Kıymalı Arap tava, yanında mercimek çorbası, yanında ayran, limon, biber ve ekmeğiyle ve cuma gününe özel yanında şam tatlısıyla beraber hepsi birden sadece 200 lira. Ahanda lahmacun gelmiş. Yağmur Catering Yemekçilik'te sizi doyuracağına inandığımız lezzetli lahmacun, yanında mercimek çorbası, yanında salata, maydanoz, limon biber ve ekmeğiyle ve cuma gününe özel şam tatlısıyla birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te patlıcan güveç, yanında bulgur pilavı, yanında yoğurdu, limon, biber ve ekmeği ve cuma gününe özel şam tatlısıyla beraber hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te ızgara köfte, yanında pirinç pilavı, yanında cacık, yanında şam tatlısı, limon, biber ve ekmeğiyle beraber hepsi birden sadece 200 lira. 200 lira. Ya da şöyle diyebiliriz. Yağmur Catering Yemekçilik'te şam tatlısı 200 lira. Yanında 3 çeşit yemek de ikram. O da olabilir. Şam tatlı deyip geçmeyin ha. Nereden baksanız 200 liradan aşağılamasınız. Ya bugün Yağmur Yemekçilik'ten yemek yiyenlere, yemekleri Yağmur Yemekçilik'ten gidenlere şam tatlı ikram. Tolga Dünyası dinleyicilerine özel. Bugün yolu Yağmur Yemekçiliğe düşen herkese, yemek yesin yemesin, Cumali Usta'ya selam veren herkese, Yağmur Yemekçiliğe gidip de selamun aleyküm Tolga'nın selamı var diyen herkese şam tatlı ikramı var arkadaşlar. Yemeğin yanında değil ha.

O kadar anlattık söyledik, yağmur yemekçilik tırmıl sanayi sitesinde. Instagram'dan da yağmur yemekçiliği takip edebilir, bilgi sahibi olabilir, irtibat kurabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. İş yerlerinde tabii dut usulü servis var. Yani sizin de iş yerlerinizin yemeği yağmur yemekçilikten gelebilir. Artık yemek sorununu kafaya takmayabilirsiniz. Instagram yağmur yemekçilik, takip edin.

24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram'dan Radyocu Tolga'da buluşuyoruz, kaynaşıyoruz, belki yakınlaşıyoruz, belki arkadaş oluyoruz, belki dost oluyoruz. Hepimiz için güzel bir gün olsun, her şey gönlümüzce olsun, cumamız hayırlı mübarek olsun. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.

0: Ay Tolga, harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen

0: Bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
8: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
9: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
10: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
11: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
12: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
13: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
14: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
15: ABM Yapı Market açıldı.
14: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
15: ABM Yapı Market'te.
14: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
15: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
14: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
16: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
17: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
16: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
18: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
18: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
18: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarında.

0: Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

serpme ve açık büfe kahvaltı ve sulu yemek çeşitleriyle Tırmıl Sanayi sitesinde hizmetinizde olan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie. Lay lay. Şimdi eğer ki bir sabah programcısıysanız, sabahleyin programı yeni açıyorsanız bir şeyler söylemeden öncesinde, her şeyin öncesinde söylemeniz gereken tek şey şudur. Gün

Hatta bunun değişik versiyonlarını da yapabilirsiniz. Mesela şey de diyebilirsiniz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Evet. Ya öncelikle bir dinleyiciyi selamlama. Yani şimdi bunun değişik versiyonları var. Bunların versiyonlarından bir tanesi şey mesela. Sesimizi şu an duyan herkese, her alana, şu anda bize kulak veren herkese günaydın diyebilirsin. 7'den 77'ye herkese günaydın diyebilirsin. Mesela benim pelesengim şey, erken kalkıp yol alan güne Mersin FM'de Tolga dünyasıyla başlayanların alayına günaydın. Günaydın. Program Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Mersin'imizden yayınlıyoruz ve Mersin'imizin komşu illeri de dinliyorlar efendim. Yani toparlayacak olursak şu anda bizi radyoları başında dinleyen onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce dinleyici olduğunu söyleyebiliriz. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Mersin'imize. Bak, Mersin'imizin her alanını sayabilirim avucumun içi gibi ama genel noktalara temas etmek isterim. Öncelikle Adana'yla aramızda kalan Mersin'imizin ilçesinden bahsedelim. Tarsus'umuz. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Tarsus'umuzdan dinleyenlere günaydın. Tarsus'tan sesimize kulak verenlere günaydın. Günaydın Tarsus. Hayırlı sabahlar Tarsus. Tarsus'a yakın bir ilçemiz daha var. Her ne kadar Tarsus'un gölgesinde kalsa da, her ne kadar Tarsus'un mahallesiymiş gibi düşünülse de aslında başlı başına, tek başına bir ilçe, Çamlıya'dan bahsediyorum. Evet evet, güzide bir ilçemiz, serin bir ilçemiz, güzel bir ilçemiz. Yani Mersin'in yaylalarının arasındaki lider bir ilçemiz, mükemmel bir ilçemiz, Çamlı Yayla. Mersin'imizin Tarsus'a yakın ilçesi Çamlı Yayla'ya da günaydınlar. Hayırlı sabahlar olsun, sabah şeriflerimiz hayır olsun. Gününüz aydın olsun, hayırlı sabahlar olsun. O zaman madem Adana, Mersin arası, Mersin ilçelerinden başladık. O zaman Mersin, Antalya arasında kalan ilçelerimiz var. Anamur. Muzuyla meşhur, meşhur Anamur. Anamur'un muzu. Ülkemizde ve dünyada meşhurdur. O zaman Anamur'umuza da günaydın. Aynı zamanda Çileğin de meşhur olur Zeynir ama ben Çilek konusunda Silifke'ye biraz daha taraflı diyorum yani. Hemen Anamur'un yanındaki ilçemiz Bozyazı'ya da günaydın. Bunların hepsi Mersin'in ilçeleri. Biraz böyle bu tarafa doğru, Antalya'dan Mersin'e doğru gelirken Anamur ve Bozyazı'dan sonraki ilçemiz Aydınca'ya da günaydın. Aydıncık. Şirin bir balıkçı kasabası da diyebilirim. Aydıncık'tan hemen gelmeye devam edecek olursak Antalya'dan Mersin'e gelen birinin göreceği ilçelerin arasında Gülnar'ımıza da günaydın. Gülnar'ımızın hem deniz kenarında güney cephede hem de dağ kenarında kuzey cephede sınırları var, yani mahalleleri var. Gülnar'ımız ve Mersin'de değil, Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde bir Gülnar'lı mutlaka vardır. Mersin'imizin Gülnar'ına da günaydın. Gülnar'a bir komşu, sınır komşusu olan bir ilçemiz var, Mut. Mut da kayısısıyla ünlüdür ha. Malatya'ya rakip yani. Tabii canım. Mut'umuza da günaydın. Mut, Mut. Tabii canım, Mut. Hayırlı sabahlar Mutlar. Mutlu insanlar yani. Biraz daha geldiğiniz zaman Silifke'ye de günaydın. Hani şey var ya, Silifke'nin yoğurdu, sürekimleri doğurdu, seni dokuran ana. Silifke ve Silifkelilere de günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Biraz daha geliyoruz Silifke'den buraya. Bu arada Mersin'in tarihi ünlü yeri Kız Kalesi de Erdemli ilçesine bağlıdır. Erdemli var Silifke'den yaklaştığımızda. Erdemli'den buraya doğru gelirken aslına bakarsanız daha öncesinde çok ilçe vardı. Yani belediyeyle yönetilen, işte Kargıpınar'ı vardı, Arpaç Bahşiş vardı, Tömük vardı, Tece vardı, Çeşmeli, Davultepe. Bunların bir kısmı Erdemli'ye, bir kısmı Mezitli'ye bağlandı.
Erdemli merkeze yakın, en yakın ilçelerden bir tanesi. Hemen yaklaştığımız zaman merkez ilçelerimizden Mezitli, merkez ilçelerimizden Yenişehir, merkez ilçelerimizden Toroslar ve Akdeniz, tam 13 ilçesiyle Mersin'imizin avayına günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Gününüz aydın, sabah şehirleriniz hayır olsun. Hayırlı sabahlar. Günaydın Mersin. Hepsini say.

0: efendim. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Evet evet. Hem güvenilir, hem kaliteli, hem lezzetli, hem de ekonomik yemekleri bizlere sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet, iş yerlerine tabildot usulü servis yapan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet evet, düğün, nişan, cenaze gibi toplu yemek organizasyonlarınızda da yine bize yardımcı olan, hizmetimizde olan, emrimizde olan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Evet. Tam 1995'ten günümüze 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl Sanayi Sitesi'nde hizmet veren Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Burası Tolga Dünyası. Günaydın.

Bölgenin en sevilenen, bilinen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin frekanslarında. Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilenen, bilinen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga Dünyası'ndasınız.

0: Hadi molamızı verelim, çayımızı alıp gelelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tolga Dünyası.
3: Sadece...

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Su hayattır. Su hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarna.

0: Pizzalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna, pizza, burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir, Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
1: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
0: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Günaydın.
1: Şimdi kanunlar, yasalar, yönetmelikler şunu söylüyor. Eğer ki bir radyo programcısı ya da televizyon programcısı program esnasında tütün mamullerinden veya zararlı bir şeylerden bahsediyorsa hemen orada yasal olarak sağlığa zararlıdır demesi gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman mesela şarkının içerisinde defalarca kere ben yakmadım, ben yakmadım, sigarayı yaktım ama Ankara'yı ben yakmadım diyor. Öncelikle şunu belirtelim, sigara sağlığa zararlıdır. Bunu biliyorsunuz zaten, yani birçok zararı var sigaranın. Yani hem sağlığımıza zarar, hem cebimize zarar, hem çevremize zarar. Yani birçok. Şimdi ben bunu söyledim diye ama Dalgancığım sen de fosur fosur diyorsanız, yani eskilerin bir lafı var. Yani dediğimi yapın ama yaptığımı yapmayın gibi bir şey yani. Öyle bir durum var. Canlarım benim. Biz yine söylemiş olalım yani. Cuvara sağlığa zararlıdır arkadaşlar. Abi canım. Günaydın. Kimler radyo başında? Günaydın. Kimler erken kalktı yol aldı? Günaydın. Kimler yollara koyuldu parmak kaldırsın? Güne Mersin FM'de Tolga dünyasıyla başlayanlar parmak kaldırsın. Erkenden uyananlar, yola koyulanlar parmak kaldırsın.
2: Araya araya da dengi mi bu?
1: Sahili direksiyonda sol eli viteste olanlar ya da tam tersi olabilir. Biraz ters oldu bu ya. Sahili direksiyon çapraz oldu. Tam tersi. Sol eli direksiyonda sahili viteste olanlar parmak kaldırsın. Araç kullananlar parmak kaldırsın. Araç kullananların yanında oturanlar ya da arkasında oturanlar, yollarda olanlar parmak kaldırsın. Henüz yeni uyanmaya çalışanlar, aslında teorik olarak uyanmış olanlar ama hayatı sorgulayanlar parmak kaldırsın. Zorla uyandırılanlar uyandırıldığında yatağının kenarında oturup da ulan arkadaş yıllardır bu saatte uyanıyoruz hiçbir şey değişmedi falan diyenler parmak kaldırsın. Yani yataktan kalkmış olanlar ama ayakta uyuyanlar parmak kaldırsın. Dün gece uyuyamamış olanlar, dün gece sabaha kadar gözüme uyku girmedi diyenler, uykumu alamadım diyenler parmak kaldırsın. Ulan arkadaş, yani tam hadi şimdi kalktık da uykumuzu alamadık, akşam mesai sonra seviye gelsem de hemen uyusam diyenler parmak kaldırsın. Ama onların hiçbiri olmuyor size söyleyeyim. Yani uyandığımızda yatağın başında birçok kararlar alıyoruz. Birçok şeylere karar veriyoruz böyle. İşte akşam erken geleyim, erkenden uyuyayım. Bundan sonra her akşam saat 9'da uyuyacağım, 10'da uyuyacağım diyoruz ama hepsi hikaye. Hepsi trişka, hepsi saz, hepsi muamele, hepsi kolpa. Öyle bir şey yok. İlk kalktığımızda aldığımız kararları ciddiye almayalım arkadaşlar. Tabii ya, benim geçtiğimiz yıllarda erken kalktığımda uykumu alamadığım için dünyayı ele geçireceğim diye bir kararım vardı ya. Bugünden tezi yok, dünyayı ele geçireceğim. Bugünden tezi yok. Dünyayı yöneten 5 ailenin yanında 6. aile olarak. Ya, uyandığımızda alınan kararlar daha o anda kendimize gelmemiş oluyoruz. Ya uyandığımızda organlar yavaş yavaş çalışmaya başlıyor ya. Önce göz organı, işte beyin organı falan. Beyin biraz daha yavaş yavaş böyle, yavaş yavaş. Bak mesela şu an yeni kalktıysan daha organlar harekete geçmemiştir. Ya organdan kastımız mesela iç organlardan bahsediyoruz. Daha bu böbrek harekete geçecek, bağırsak, mide. Bunlar yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ama biz uyurken bile hiçbir zaman uyumayan bir iç organımız var. O da ciğerlerimiz ve kalbimiz. Güt güt güt güt. Bir de bazılarımızın burnu. Hani ses çıkıyor böyle. O da öyle. O da o gece uyumuyor. Ama gözümüz dinleniyor. Bir şeyler duyamıyoruz. Kulağımız dinliyor. Beynimiz zaten harekete o anda. Yani tamamen uyku modundayız. Bütün vücut. Bağırsaklar, iç organlardan, böbrek, mide. Onu diyorlar. Tamam adam uyudu lan. Hadi biz de uyuyalım. Paydos. Sabah uyandığımızda kalk kalk kalk kalk. Bak uyandı kalk oğlum. Hadi hadi. Tabii canım ya, kocaman bir dünya, iç organ ve dış organlar. Canlarım benim, günaydın.
2: Çok arayalım.
1: Günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun.

0: Sabah şevleriniz hayır olsun, gününüz aydın olsun. Burası bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu.
1: Mersin FM 104.6.
0: Burası sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı.
2: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Ve bu programı sizlere sunan nevi şahsından münhasır radyo programcısı Tolga. Sizlere günaydın diyor ve sevgilerini ve saygılarını sunuyor efendim. Günaydın.

Onlar radyo başında, şunlar radyo başında, bunlar radyo başında. Erken kalkıp yol alanlar radyo başında. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imizin şirin ilçeleri radyo başında. Aynı zamanda Mersin ili, Erdemli ilçesi, Çeşmeli mahallesi de radyo başında. Artık yakın takip edenler biliyor. Aslına bakarsanız yedi düver biliyor. Tolga sonbahar ve kış mevsiminde programı Ankara'dan yapıyor. Ama yazın Mersin'de, Mersin ili Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesinde bulunuyor. Bunu bilen biliyor. Ve işte Çeşmeli mahallesindeki dostlarımızdan, Çeşmeli mahallesinden Yahya, Çeşmelili Yahya. Bizim Yahya ya. Bizim Yahya Job ya. Servisçi Yahya ya. Servisçi Yahya Job ya. Günaydın abi. Çeşmeli'den selamlar yazmış, göndermiş. Günaydın karşıyım. Günaydın Çeşmeli. Güzel ülkem, canım Türkiye'm. Cennet vatan Türkiye'min başkenti Ankara, Anakara'dan. Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi, güzel Mersin'imize. Güzel Mersin'imizin Erdemli ilçesinin Çeşmeli mahallesine. Çeşmeli mahallesinin Yahya Çopuna. Ve de servisçi Yahya'sına. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Devam mı Yahya? Bebeler mi var arabada Yahya? Servis mi çekiyorsunuz Yahya? Yenge hanımla ve bebelerle beraber yolda mısınız Yahya? Bir dönem biz de faydalandık. Bize de destek oldu sevgili Yahya. İki sene öncesinde ilk dönemde Tolga'nı okula götürüp getiriyordu Yahyaço. Ve yanında zevcesi, yavuklusu, yardımcısı, asistanı, eşi, hanımı, başının tacı Safiye ablayla beraber. Günaydın bebeler. Çeşmeli İlkokulu'na, Çeşmeli Ortaokulu'na, Çeşmeli Lisesi'ne gidip de serviste Yahya Job'u tercih edenler. Günaydın, hayırlı sabahlar. Yahyacığım, ben bu yaz gene oralardaydım biliyor musun la? Oralardaydım da seninle denk düşemedik, tesadüf edemedik ya la. Ama bir dost meclisinde kulağını çınlattık ha. Bir yerlerde bir konuştuk yani. Yahya dedim, Job dedim, iyidir, güzeldir, hoştur dedim. Bizim servis o çek dedim, Tolga'nı götürdü getirdi dedim. İyi güzel şeyler söyledim yani Yahya. Peki Çeşmeli'ye selam. Tolga'nın

şu an yanımda. Sadece 20 santim var aramızda. Ona konuş diyorum ya. Ya amcaya selam gönder diyorum. Bak orada bayram mı var? Bayram varmış oğlum. Gel bayrama günaydın. Yok konuşmaz abi bu, konuşmaz. Benim mesleği Karan yapacak. Programın adını Karan Dünyası yapacağız. Tolga'nın da... Tolga mezarcı olacakmış. Mezar kazıcı, mezar. Çenizde gül var mı? Ya da şey mi yapsak, okutsak da ne diyorlar ona? Gassal yapalım, gassal ölü yıkıcısı olur.

0: Şenol abi radyo başında, Şenol abi. Ay gelir Şenol ay Yaldız. Çay gelir çay. Yani tarihin eskitemediği, yılların çay eskitemediği Şenol Yaldız. Selam, günaydın Tolga, iyi yayınlar kardeşim diyor. Eyvallah abiler, ne abisi canım abi. Günaydın, hayırlı sabahlar. Çeşmeli. Çeşmeli dediğimiz zaman Çeşmeli'de Özoğul var. Özoğul'dan sevgili Anıl. Özoğul oto yıkama. Sevgili Anıl Sürger, kardeşim benim. Hayırlı sabahlar olsun. Çeşmeli dediğimiz zaman Adem abi var. Adem Nergis. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Liparis Sansti var. Liparis Sansti'den Bozan Müdür var. Rıdvan var. İki tane reşo var. Biri Bozan'ın oğlu, biri de Güvenlik Reşit. Güvenlik Hakan var. Rıdvan'ı söyledim değil mi? Havuzcu. Yazın havuzcu, kışın sucu. Alacaksan al be. Emir var, Efe var. Sonra pişman olursun. Muhammed dayı var. Sonra pişman olursun. Osman var, Liparis'in emlakçısı. Çeşmeli'den dostlarımız var ya. Mersinli Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi, Liparis Sun City emekçilerine ve komşu sitelerine günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Çaydan beri. Şevkleriniz hayırlı olsun. Görmedim. Bir buçuk ay. Veysimiz var ya havuzda, müdür yardım, başkan yardımcısı, şef var. Veysi. Yazın bayağı şeyimizi, kahrımızı çekti ya Veysi. Veysi'yi unutur muyuz ya? Veysi canımız ya, ciğerimiz, başımızın tacı ya. Kardeşimiz ya. Bir buçuk aydan beri. Şunun şurasında Liparis Sans diye gitmeye, havuzlara girmeye, kaydıraktan kaymaya, Veysi'yle asma etmeye ne kadar kaldı ki? Ben diyeyim 7 ay, siz deyin 8 ay. 7-8 ay sonra yine aynı mıntıkadayız ama bu sefer Yahya Job'u da şey yapalım. Yahya Job'la da görüşelim ya.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering işletmecisi, kurucusu, ustası, aşçıbaşısı Cumali Kırmaz Usta'nın mekanı Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga.

kimler dinliyor diye, Tolga Dünyası'nı kimler nereden dinliyor diye, Tolga Dünyası'nı kimler nereden kimlerle dinliyor diye sorduk ve aldığımız mesajları paylaşıyoruz. Mahmut hocamız radyo başında, Mahmut hocamız. Şimdi Mahmut hoca deyince hepimizin zihninde bir okul hocası canlanıyor. Eskilerden olan Mahmut hoca var ya. Eskilerden olan Mahmut hoca var ya. O canlanıyor gözümüzde. Mahmut hoca. Mahmut hoca geliyor kaçın. Ya da Mahmut hoca falan deyince belki de aklınıza cami hocası falan da geliyor olabilir. Yani Mahmut hoca deyince ne bileyim bir müzik hocası, bir dans hocası falan da geliyor olabilir Mahmut hoca. Düşünsenize Latin Rüzgar'ın nesli dans okulumuzda ünlü Mahmut hoca. Olabilir. Olabilir ya Mahmut hoca. Niye oğlum Mahmut Orhan'dan dünyanın en kaliteli DJ'yi çıkıyor da Mahmut hocadan. Mahmut Orhan. Mahmut hoca deyince şimdi bu adam evet hoca doğru. Hoca ismini öyle rastgele koymadık kendisine, kendisi hoca. Kendisi bir efsane hakem. Hakemlik jübilesinden sonra da işte hoca futbol antrenörü, futbol hocalığı yapıyor, danışmanlık yapıyor, futbol teknik direktörlüğü yapıyor. Şimdi biliyorsunuz aslında bir hafta 10 gündür konuşulan ama dün gündeme bomba gibi düşen bir olay vardı. Hakemlerin yapmış olduğu usulsüzlüklerle ilgili. Biliyorsunuz bu ülkenin hakemlerinin başı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı yardımcısı falan filan alındı, bir şeyler oluyor yani. Şimdi bu konuda en iyi bilir kişi Ombudsman bizim Mahmut hocadır. Yemin ediyorum mikrofonu eline ver. Ne oldu hocam de, git tamam mı bak. Hocayı al buraya otur. Peki hocam ne oldu bu hakemler falan de, bak mikrofonu ver. Yemin ediyorum git tatil yap, Bodrum'da dolaş, bir hafta sonra gel hala konuşur. Bence böyle olmalı. Konuşur ha. Anlatır sana, tarihçeyi anlatır. Yani sadece tarihçi etmez, Taşlı ilk insanlıkta hakemlik vardı. Sonra taş devri zamanında yine hakemler vardı. Sonra Cilalı Taş dönemine girdiğimizde. Osmanlı'da hakem dediğin zaman herkes bir saygı duyardı. Osmanlı'da hakem kuruluşu ilk zaman bin... Adam anlatır, yemin ediyorum bak. O derece bilgi birikim donanım sahibi yani. Mahmut Hoca diyor ki biz de radyo başındayız diyor. Selamlar, ne olacak bu hakemler? Ne diyorsun Tolga? İki kelam etmelisin diyor. Ya dur şimdi Mahmut Hoca. Yani bilmediğim yerden sordun. Elektrikler kesikti, çalışamadım hoca. Dün akşam mevzu vardı, çalışamadım biliyor musun? Dün akşam erkenden ne diyeceğimi şaşırdım. Şimdi odaya geçtim desem her yere çekilir. Yatağa geçtim desem her yere. Uyudum desem lan bu çocuk uykucu. Şey diyeyim ben, dün gece mevzu vardı hoca Mahmut. Yani dün gece siz saat 1'lere kadar hakem olayını masaya yatırdığınızda ben de kendim yatıyordum o anda. Uzanmışım. Ne olacak bu hakemlerin işi? Vallahi buna en iyi cevabı senin vermen lazım Mahmut Hoca. Ne de olsa efsane hakem sensin. Yani eminim dün akşam canlı yayında bu konuyu 6,5 saat konuşmuşsunuzdur. Eminim seni susturamamışlardır. Eminim gözlerinden ateş fışkırmıştır. Eminim masaları yumruklamışsındır. Olur mu kardeşim? Yapar. Hatta belki ağzından küfür bile kaçmış olabilir. Vay ben bunların var ya. Yapar mı? Mahmut Altunbakır'ı tanıyanlar söylesin. Yapar mı? Yapar. Yapar abi. Abi bu konuyu senin anlatman lazım bize. Mahmut Hoca ne oluyor bu hakem işleri? İnce. Ya, anladığımız kadarıyla zır cahil aklımla şey mi oluyormuş? İstedikleri hakemleri maçlara yazıyorlarmış. İstemediklerine mobbing yapıyorlarmış. İnce. Hatta bir rivayete göre şey mi? Evlerini çağırıp temizlik mi yaptırmışlar? Hoca bu işin kompedanı sensin. Eğer ki bir sesli mesaj gönderirsen buradan yayınlarım. Yani ama çok uzun olmasın. 3,5-4 saatlik. Adam donanımlı abi. Şimdi bak Mahmut Hoca'yı alın karşınıza. Ne olacak bu hakemlerin işi diye sorun. Gel. Adam anlatsın size. Derya deniz. Derya deniz ya. Biz sadece hakemlik mesleği olarak söylemiyoruz. Yani her meslek dalında, her meslekte, her yapılan işte, işi layıkıyla yapmayanlara Allah'a havale ediyoruz. Daha üst merci yok. Bak alınıyorlar, sorgulanıyorlar, gözaltı, hapis cezası falan, bunların hepsi eyvallah. Unutmayın, yarına kalır da yanına kalma. Allah'a havale ediyoruz biz. Biz bilmiyoruz hakemlikte ne olmuş, fon soruşturmasında ne olmuş. Aslında neler oluyor? Aslında bu ülkenin başına ne şuraplar örülüyor? Aslında bu millete neler ne zararlar veriyor? Aslında bizim başımıza neler geliyor? Bizim arkamızdan

içerisinde dolaplar çevriliyor, hiçbirini bilmiyoruz. Ama Allah'a şükür iman ediyoruz biz. İman ediyoruz, dediğimiz gibi yarına kalsa da yanına kalmaz. Mahmut Hoca, ben olayı böyle özetliyorum abi yani. Her meslek dalında herkes işini layıkıyla yapsın. Yapmıyorsan bırakacaksın abi yani. Ya ben böyle kısaca bunu söyleyebilirim abi. Çok bilgim yok nedir ne değildir diye. Ama dediğimiz gibi yarına kalır yanına kalmaz. Elbet çıkar. Yani bu dünyada zaten bir şekilde tecelli ediyor. Bu dünyada ispatlanamayan suçlar ya da cezası olmayan suçlar falan gibi şeyler de olabiliyor. Çok şey var ya, çok şey var. Yani bireyselden tutun kendi hayatınızdan, kendi çekirdek ailenizden. Ta böyle şehir, ülke, dünya diye böyle gidin. Bir sürü şeyler var böyle. Bilinmeyen, görünmeyen, duyulmayan. Ama merak etmeyin. Emin olun, gören de var, duyan da var. Elhamdülillah. Bu hakem meselesi de böyle, bu fon meselesi de böyle. Birçok meseleler böyle yani. Hayırlısını isteyelim. Yani keşke herkes bilinçli olsa. Hakemlik mesleğiyle ilgili söylemek gerekirse, sevmiyorsan mesleğini yapma kardeşim. Bırak ya, yapmayacağım. Dediğimiz gibi Allah'a havale edelim. Allah'ın sofası yok. Bir gün bir yerden böyle bir çık. Yemin ediyorum.

bazen biliyorsunuz programda böyle çok değişik şarkılar da çalabiliyorum. Hani böyle günümüzün en popülerlerini, hani böyle biraz daha rap müzikleri, biraz daha dillere presenk olanları. Ama bazen böyle türkü tarzında şeyler de yapıyorum. Hani hepsinin ayrı bir edep kitlesi olduğunu düşünüyorum. Bak Mahmut Hoca sever mesela bunları. Elmayı soya soya. Bizim Osman da sever, Osman Gazi de sever ya. Yollarda olan Osman Gazi. Yolların fotoğrafını göndermiş. Kaymak gibi yolların fotoğrafını göndermiş ya. Muasır medeniyetler seviyesindeki yolların fotoğrafını göndermiş bize ya. Kaymak gibi yollar ama biraz sis. Yolların fotoğrafını gör. Kim bilir nereden geliyor, nereye gidiyor. Gerçi yazmış mesajı yazmış. Selamun aleyküm abi, hayırlı sabahlar demiş. Biliyorsunuz selam vermek sünnet, almak farzdır. Ve eğer ki selamı verdiğiniz kişi selamı alırsa farz hayırına erişir. Siz de o farzın sevabından yararlanırsınız. Tolga Atipoğlu'ndan bildiler. Biz de selamı alalım o zaman. Ve aleyne ve aleyküm selam kardeş. Ne oldu? Sağ olsun Osman benim farz sevabına erişmemi sağladı. Ben de bu selamı alarak onun da sünnet sevabının yanında farz sevabını işlemesine vesile oldum. Elhamdülillah böyle böyle çoğalacak. Yoldayım abi diyor. Sana doğru geliyorum diyor. Hakikaten yolda. Yani sana doğru geliyorumdan ben şunu çıkartıyorum. Kendisi benim Ankara'da olduğumu bildiğini biliyorum yani. Muhtemelen İstanbul Bolu taraflarından ya da İzmir taraflarından Ankara'ya doğru geliyor. Öyle tahmin ediyorum ben. Buralardan geçecek diye tahmin ediyorum. Ben ona yoruyorum yani. Ya Osman'ım bari bizim buralardan geçerken bir havalı korna bir şeyler çık çık vır çık vır çık bir şeyler yapsan da biz de şey desek ya, aha Osman geçiyor desek ha.

0: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu ve Yağmur Catering Yemekçilik'ten Muhammed'in mesajıyla programımızı renklendirdiği bir program. Günaydın, hayırlı sabahlar Tolga Bey. Hayırlı işlerin olsun diyorum Muhammed. Sana da günaydın Muhammed. Sana da günaydın Muhammed. Sana da hayırlı sabahlar. Sana da hayırlı işler Muhammed. Yağmur Catering Yemekçileri. Mehmet şefimizin de selamı var diyor. Ve aleyni ve aleyküm selam Mehmet şef. Getirenden de götürenden de Allah razı olsun. Yağmur Catering Yemekçiliği biliyorsunuz değil mi?
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Bakınız, hem güvenilir, hem kaliteli, hem lezzetli, hem de doyurucu, hem de ekonomik Yağmur Catering Yemekçiliği. Yağmur Catering Yemekçiliği biliyorsunuz değil mi?
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Evet. Çalışanlarınız size yemek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Yani nereden? Yağmur Catering Yemekçilik'ten.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde de Yağmur Catering Yemekçilik. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Detaylı bilgi alın, tanışın, kaynaşın, irtibatlaşın, bir şekilde bağlantı kurun. Siz de Yağmur Yemekçiliğin konforunu, lezzetini, ekonomisini yaşayın. Bir mola verelim, mola dönüşü buradayız, ayrılmayın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: mavibeyazeşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin.

0: biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
7: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

hayatımı yaşıyorum kafama göre. Allah Allah. Yemin ediyorum var ya, hayatımı öyle bir yaşıyorum ki bildiğiniz gibi değil. Her sabah 6'da alarmla uyanıyorum. Her sabah 7'de mikrofon başında yerimi alıyorum. Her sabah 2 saat enerjimi veriyorum, performans sergiliyorum, mesleğimi yapıyorum, ekmeğimi çıkartıyorum. Sonrasında var ya, ek işe gidiyorum, akşama kadar çalışıyorum. Ondan sonrasında ay sonu geliyor abi, bakıyorsun elektrik ödendi mi zor, su ödendi mi zor, kira ödendi mi zor, kredi ödendi mi zor. Acayip yaşıyorum hayatımı. Yemin ediyorum var ya, çılgınlar gibi. Her akşam var ya, işten yorgun argın geliyorum böyle var ya, kendimi yatağa uzatıp çılgınlar gibi hayatımı yaşıyorum. Acayip. Acayip. Bunların yanında bir de Allah yokluklarını göstermesin, ayaklarına taş değmesin. 3 tane canavar erkek evlatla baş ediyorum. Ama var ya, hayatımı nasıl yaşıyorum. Ama var ya. Ama var ya. Her gün birinin bir sorunuyla, birinin birinin şunuyla, birinin bunuyla, birinin ötekiyle. Bundan şikayetçi olduğum için söylemiyorum ama var ya, nasıl yaşıyorum hayatımı var ya, yemin ediyorum var ya, yemin ediyorum. Öyle böyle değil bak, öyle böyle değil, çılgınlar gibi ya. Geçtiğimiz günlerde mesela bir çılgınlık yapmışım abi. Sabaha kadar çocuğun birinin başından öbe tutmuşum. Ateşini ölçmüşüm. Ateşini düşürmeye çılgın. Ama nasıl yaşıyorum hayatımı? Ama nasıl yaşıyorum hayatımı? Ama nasıl yaşıyorum?

Yani bunu en iyi kimler anlar? Tabii ki de ebeveynler anlar. Ebeveyn dediğimiz ikiye bölünür. Genelde ebeveyn deyince insanın aklına anne geliyor, ebeden mütevellit. Ama günümüzde babalar da bir ebeveyn. Babalar da bir veli. Mesela geçtiğimiz dönem, bu dönem öyle bir şey olmadı da, geçtiğimiz dönemde okulda okul annesi seçimi falan oluyordu. Ben de oradaydım. Benim gibi bir iki hemcinsim var, dedim. Niye okul annesi? Niye okuldan şey değil de yani. Neyse, bu ilerleyen zamanlarda gelişir. Ebeveynler anlar. Ebeveynler ikiye ayrılır. Anneler, babalar, işte kadın, erkek diye. Kim anlar? Mesela anne olunca anlarsın dediğimiz kim var? Yine radyo başında tecrübeli, cefakar, fedakar bir Anadolu kadını, Anadolu anası var. Kim var? Gül var ya. Tabii canım ya. Aranların Gül var ya. Aranların Gül. Dur bir taklit yapayım. O bir fedakar anne. O bir çocuklarını 9 ay karnında taşımakla kalmamış, aynı zamanda doğurmuş. O bir çocuklarını beslemiş, büyütmüş. Vatana, millete ayrı bireyler olmak için elinden geleni yapmış bir kadın. Ama bugün programımıza müdahil olmasının şeyi, aynı zamanda bir de iş insanı, ha, iş kadını yani. Abi canım, öyle cevval kadın, yemin ediyorum ben tanıyorum, tuttuğunu koparır bak. İnanmayan İbrahim'e sorabilir, İbrahim Aran'a değil. Ya sabah Tolga şey dedi deyin, Gül Aran tuttuğunu koparıyormuş dedi. Dup dup sorun bakayım. Şahidim ya. Yemin edebilirim ama ispatlayamam. Gül Aran o kadar cevval bir kadın ki, yemin ediyorum köy verin köyü yönetir. Hanım ağa, bildiğin hanım ağa. Tabii canım ya. Sorun İbrahim Aran'a. İbrahim'cim doğru değil mi? Gül Aran tuttuğunu koparmıyor mu? Şimdi bir de bununla birlikte iş insanı, iş kadını, bir de sadece Mersin'imizde değil Türkiye'nin birçok bölgesinde bir telaş var. İş insanlarının bir telaşı var. Biraz teknik bilgiler vereceğim ama muhtemelen bu konuya vakıf olan bir hedef kitlem vardır. Ticaret odası seçimleri var. Ticaret ve sanat odası seçimleri var biliyorsunuz. Şirket sahipleri bu odaya üyeler ve belirli dönemlerde bu odada kendilerinin olduğu listelere oy veriyorlar. Kendi listelerinin yönetim kurulu üyelerini seçiyorlar. Sonrasında bu yönetim kurulu üyeleri de başkanı seçecek. Böyle bir durum var yani. Bunu iş insanları biliyor şu an. İnanılmaz canhıraş bir çalışma. Sanal medyadan takip ediyorum. Yakından takip ediyorum. Şimdi bizim bulunduğumuz kısım da... Ya Gül, keşke yazaydım. Bak şimdi burada bir şey yapacağım. Dur. Yanlış söyleyebilirim. Dur, paylaşımında falan var mı acaba ya? Yok, burada yok. Burada yok. Çocuğu bak, o da çocuğunu paylaşmış. Kalite kazandı. Tamam, bizim Tepe Medya'dalar. Tamam. Gece sabah, tamam anladım. Gece şeyi soruyorum Gül. Kırtasiye, matbaa, reklam, radyo, gazete, televizyon, dergi, mecmua. 29. grup var bizim dahil olduğumuz. Bizim radyo, televizyon yayıncılarının şirketi 29. listeye dahil. İşte bu 29. listede radyo, televizyon ve gazeteciler de yeterli sayılmamış zamanında. Bunun içerisine matbaacılar, kırtasiyeciler, fotoğrafçılar, reklamcılar zaten bizden. Bunlar da dahil etmişler. 29. listede biz de, bizim grubumuz da aday. Yani eğer ki aranızda fotoğraf, matbaa, reklam, işte zaten radyo, televizyoncular, konuya hakimler. 29. grupta sarı listeyi vereceksiniz arkadaşlar. Kim var? Bizim yönetimimiz var. İşte bizim yönetim kurulu başkanımız var. Neden? Gül Aran var. Sevilen birkaç sima var. Teker teker bilmiyorum. Bununla ilgili bir çalışma yapmadım. Hesabımıza bir para gönderselerdi yapardık bir şey. Yani cumartesi günkü Ticaret Sanatası Meclis Üyesi seçimlerinde 29. grupta kazanan sarı liste olacak. Kazanan dayanışma olacak. 29. grup sarı liste. Bak, hiç kimse değilse bile Gül Aran muhtemelen bu grubun genel sekreteri falandır. Sözcüsü falandır herhalde. Hiç değilse işimizi çözer yani. Harbiden. Ha, alo Gül abla, seçimlere kazandınız mı ya? Bana diyorum bir şey kartı, kart alabilir misin? Belediyeden kart diyorum, bana diyorum. Oy verdik ya. Peki. Sadece 29. liste değil, birçok liste var, birçok sektör var. Aklınıza gelen tüm sektörler var.

Herkes can ıraş bir şekilde çalışıyor, mücadele veriyor, gece gündüz irtibat sağlıyor. Umuyoruz ki dostluk kazansın, fair play olsun, dostluk çerçevesinde olsun. Kazanan yine Mersin olsun ya. Ha, olmaz mı? Yani sadece bizim grup değil, bütün gruplarda aynısı olsun harbiden. İyi şeyler, güzel şeyler yapılsın Mersin'ime. 29. grupta sarı liste en iyisini yapacak.

Az önce Osman Gazi sana doğru geliyorum dediğinde nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun diye sorduyduk. Memleketimizden, Mersin'den. Şöyle diyebiliriz, sizden bana doğru geliyor. Mersin merkezden, ya Osman böyle şeyleri önceden söylesene kardeşim ya. Belki oradan bir şey isteyeceğiz, belki bize bir şeyler getireceksin. Ya Osman, Osman, ya söyleyeydin ya, belki Mersin'den birileri bir şey gönderecektir, belki cezere gelecekti, belki kereviz gelecekti ya. Ya Osman, ya madem Mersin'den koskoca kamyonla, tırla, dorseyle buraya doğru geliyorsun, bari deseydin Tolga abi falanca gün ve saatte Ankara merkeze geleceğim diyeydin. Ne bileyim, birisi cezereye gönderirdi, birisi kereviz gönderirdi, birisi lokum gönderirdi. Bir şeyler gönderirlerdi herhalde ya. Osman'ıma bak ya. Osman'ım. Bu arada Ender programın başladığı saatten itibaren mesaj yazıyor. Son bölüme sakladım onu, 8'e kadar dinleyeceğim demiş ya. Ben onun dinlemeyeceği saatte okuyacağım mesajları. Mehmet Kaya radyo başında günaydın, hayırlı bereketli günler diyor. Sana da günaydın Mehmet Kaya. Sana da hayırlı bereketli günler Mehmet Kaya. Sana da hayırlı işler, bol kazançlar Mehmet Kaya. Bizim Mehmet Kaya ya. Programımızın kadrolu direksiyon eğitmenicisi. Hani programımızı dinleyip de direksiyon eğitiminde zayıf olan birisi varsa Mehmet Kaya'ya yönlendiriyoruz. Yani programımıza tiryaki olup da programımızın fanatiği olup üyesi olanları, Tolga'cığım ben direksiyondayım ama bazı teknikleri henüz daha keşfedemedim diyenler varsa Mehmet Kaya yardımcı oluyor. Hemen ele alıyor. Programımızı dinleyip hala sürücü belgesi olmayanlar varsa Mehmet Kaya o konuda da yardımcı oluyor. Tabii canım, radyomuzun, programımızın her türlü şeyi var mesela tabii. Mesela programımızın kadrolu reklamcısı. Aran Grup, Gül Aran var. Tabii dükkan mı açacaksın? Tabela mı lazım? 3'e 3 bir tabela mı lazım böyle kocaman hayvan gibi bir şey? Hemen yapar. Ne lazım? Işıklı bir şey mi? Tamam, Gül Aran'ın işi. Ne işi? Baskı, insert, tamam işte halleder Aran Grup. Başka ne lazım? Lansman mı?

0: yapacaksın? Ne istiyorsun? Bir şey, etkinlik mi var? Event mi var? Tamam işte aran grup. Yahu tam olarak ne istiyorsun ya? Kurumsal marka kimlik çalışması mı? Yahu aran grup diyorum, Gül Aran diyorum. Sen ne diyorsun ya? Seni bana verene... Tolga Dünyası programı üyelerine %3,5 indirim. Yok, yardımcı olur ya. Yardımcı olur, gerekeni yapar yani, sıkıntı yok. Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası diyoruz ya.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering Yemekçiliği duymayanınız, bilmeyeniniz var ise...
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Bol bol yiyorsunuz, az az ödüyorsunuz. Bol bol böyle doyuyorsun, elhamdülillah diyorsun, kasaya gidip ödüyorsun baba.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Gelecek. Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemek 200 lira. Yetmez, yanında pilavıyla 200 lira. Yetmez, yanında salatasıyla 200 lira. Yetmez, yanında limonu biber ekmeğiyle 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmalı Sanayi sitesinde.
1: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Telefon numarasını veriyorum, kaydedin, mutlaka lazım olur.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilir, tanışıp kaynaşıp bağlantı kurabilir, yemek konusunda kafanızı rahat ettirebilirsiniz. Şimdi molaya gidiyorum, çayımı alacağım.

0: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Tamam yavrum, izlam yazmayın, hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
2: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
4: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017. 0533 224 2017. Barış Otocam.
4: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
8: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
4: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Erken kalkıp yol alan, erkenden yollara koyulan, güne Mersin'de Tolga Dünyası'na başlayan Fatih. Fatih mesajını 7.35'te göndermiş. Biz 8.35'te okuyabiliyoruz. Hakkında evet Fatih. Tabii ne yapıyor? Erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Çocuklarını okula götürüyor ya. Aksu Arıtma'dan bahsediyorum. Aksu Arıtma'nın Fatih'inden bahsediyorum. Aksu Arıtma'nın Fatih Özü'nden bahsediyorum. Günlardan bahsediyorum. Günların Fatih Özü'nden bahsediyorum. Günlarlı Fatih Özü. Aracına biner binmez radyosunu açmış. Radyosunu açar açmaz. Direkt ben aracının otomasyonu var ya böyle radyo gösteren. Onu fotoğrafını göndermiş bize. Ulan biz de yani bir saat sonra okuyoruz mesajını. Lan ne adamım ben de be. Orada bebeleri bekliyor ne güzel. Ne güzel orada Tolga amcaları onlara selam gönderecek. Mesajlarını okuyacak. Oh ne güzel olacak. Muhtemelen çoktan okullara bırakılmışlardır. Hatta derse bile girmişlerdir ya. Vallahi bak derseler. Fatih Öz, Veliahtı Mustafa Efe Öz, Sultanı Bade Sultan Öz. Biz mesajı okumuş olduk. Yemin etsem başım ağrımaz. Geçmiş bir şekilde okudum yani. Sinan Türüt'te günaydın abim. Öpüyorum seni. Herkese günaydınlar diyor. Yahu Sinan. Oğlum milletin içinde öpüyorum öpüyorum falan filan. Yani. Tamam benim hoşuma gitti de yani şimdi. Tamam ben bir hoşlaştım. Hani ben böyle bir şey oldum. Bir içim gıdıklandı da. Yani ne bileyim programda böyle. Yani milyonlarca insan. 86 milyonun huzurunda burada. Sinan Türüt öpüyorum öpüyorum falan böyle. Oğlum şimdi ben de seni diyeceğim. Millet yiyecek ki lan Tolga'ya bak. Sinan onu öpüyor. Benlik bir sorun yok da. Millet sever böyle şeyleri. Milletin ağzı torba değil ki. Duydun mu geçen Tolga'ya bir tanesi öpüyorum dedi. Tolga ben de seni öpüyorum dedi. Sinan Türüt. Ben de seni öpüyorum. Ender Radyo başında sabah 7'de programın ilk partında. Günaydın abi, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, güzel bir gün olsun inşallah cümlemize diyor Ender. Olur mu lan sence Ender? Güzel bir gün olur mu lan sence? Hani yalansız, dolansız, riyasız. Olur mu acaba ya ha? Olur mu sence güzel bir gün olur mu? Yani soruşturmasız, yolsuzluksuz, dolandırıcılıksız, operasyonsuz. Yani operasyon olsun tabii, operasyonlar olsun da. Abi her operasyonda biz şaşırıyoruz. Bir MHK operasyonu oluyor, şaşırıyoruz. Fon soruşturması şaşırıyoruz. İşte gıdalarla ilgili yapılan operasyon şaşırıyoruz. Yani bir sürü pislik var ülkede ya. Yani pisliksiz bir gün olur mu lan acaba? Ender gerçekten olur mu lan? Gerçekten olur mu? Yani bankadan kredi borcunuzu ödemediniz, geç kaldınız, sizi icraya vereceğiz mesajı gelmeyen bir gün olur mu acaba? Olur mu lan Ender? Olur mu gerçekten? Olur mu lan? Yani bizim tefeci Haydar abinin, alo Tolga'cığım maden gecikti bak ona göre faiz işliyor ha demediği bir gün olur mu acaba? Olur mu lan Ender? Olur mu lan? Ev sahibinin kapıya gelip de birikmiş kira borcunuz var ödemezseniz sizi mahkemeye vereceğim demedi. Ya bu arada bunların hepsini hiciv yapıyorum. Benim ne ev sahibim var ne tefeci.

Haydar'ı tanırım. Ne bankaya kredi borcum ben. Ben öyle halkın dilinden yani biraz böyle. Bunların hiçbiri yok. Ve sevgili Ender, sabah mesajı yazdığında servisteyim. Eve geçiyorum. 8'e kadar dinlemedeyim yazmışmıştı ama işte biz tabii ki bunu biraz geç okuduk. Neyse, o kulaklar çınlasın. Kulaklar çınlasın. Demek ki gece mesaisindeymiş. Ender'i tanımayan var mı? Çukurova Uluslararası Bölgesel Havalimanı Yenice'de havalimanında. Yani pilot mudur, hostes midir, kaptan mıdır? Bir şeyler ama anlı bir şeyler yani. Gece çalıyor, uçuştan dönmüş. Şimdi de uyuyor muhtemelen yani. Cumali Usta'ya, direksiyon hocası Mehmet hocamıza, en sevdiğim canım ciğerim Hacı abime de selamlar diyor. Bu arada Cumali Usta 30 Eylül çarşamba menüsünü henüz paylaşmamışlar Instagram'da. Bugün ne var acaba menüde demiş. Görüyorsunuz değil mi Ender'in derdini? Ender'in en büyük derdi dinlediği radyo programındaki programın sponsorunu Instagram'da yemeğe paylaş. Allah başka dert vermesin. Ne büyük bir derttir ya. Ne büyük bir derttir ya. Abi bir de şimdi geceden çıkınca aklıma geldi. Erken kalkıp yol alanlara günaydın ama bununla birlikte hiç yatmamış zaten kalkmış olanlara da günaydın abi diyor. Şimdi hiç yatmamış deyince tamam sen mesaideymişsin de. Şimdi ben sabaha kadar hiç yatmadım deyince değişik değişik şeyler olur yani. Şimdi ben sabaha kadar gözüme gram uyku girmedi dediğim zaman derler ki lan bu sabaha kadar ne yaptı acaba? Sabaha kadar mı lan vallahi mı diyenler olur bak. Şimdi sabaha kadar uyuyamayanlar falan deyince nasıl yani? Gerçekten mi? Vallahi mi lan sabaha kadar mı gerçekten falan? Bilmezler oğlum bilmezler. Sabaha kadar hiç uyumadım. Sabaha kadar ya sabaha kadar. Suna abla radyo başındaymış. Günaydın işin az gitsin ben Suna ablan diyor. Balkondan pazarı seyrediyoruz siparişin var mı diyor. Mersin'den bahsediyor. Mersin'de bizim Mesudiye mahallesindeki çarşamba pazarından bahsediyor. Çarşamba pazarı sokağındaki binalardan birinin birinci katındaki balkonunda seni dinliyoruz diyor. Pazarcılar desteğimiz olsun mu? Gel vatandaş gel domates, biber, patlıcan, salatalık gel vatandaş. Siparişim ne olsun? İyilik güzellik canınızın sağlığı. Ama şimdi evde 3-4 yumurta olaydı, biraz soğan, biraz domates olaydı, bir menemen falan yapardım yani. Suna ablaya da günaydın, hayırlı sabahlar. Suna ablayla muhtemelen dinleyen anam da şimdi gülümsüyordur anama da. Program şeye döndü, köy radyoları var ya, Çemiş Gezek efem. Şu an teyzemin oğlu, anamın kızı, dayımın çocuğu, annem, ondan sonra eniştem, yengem dinliyor. Onlar hemen... Günaydın Sun abla. Günaydın Abdi Sulayıcı Apartmanı sakinleri. Hayırlı sabahlar. Sun abla ve tayfası komşuları. Gününüz aydın, sabah şevleriniz hayır olsun. Çarşamba pazarı bereketli olsun inşallah ya. Bereketli pazarlar olsun inşallah ya. İşiniz gücünüz rast gitsin. Emektar insanlar, emekçi insanlar. Her erkenden kalkıp pazarı kuran, ekmeğinin peşinde, rızkının peşinde koşanlar. İşiniz gücünüz rast gitsin, bereketli olsun inşallah.

Şimdi az önce söyledik. Şimdi bu ülkenin birçok seçimi var. İşte zaten en çok ses getireni biliyorsunuz. Yani genel seçimleri biliyorsunuz. İşte Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi. İşte yerel seçimler var. Belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanı, muhtarlık. Ama bunun yanı sıra sadece böyle iş dünyasını ilgilendiren seçimler de olabiliyor. İşte esnaf sanatkarlar odaları. Esnaf sanatkarlar odasının 1-6 olan mesleğinizle ilgili odaların seçimleri falan oluyor. Ya esnaflar bunu biliyor. Yani o dönem gelince işte böyle adaylar teker teker arayınca, böyle teker teker şey yapınca diyorlar ha seçim yaklaştı falan. Şimdi bugünlerde de ticaret ve sanayi odası seçimleri var. Bu da şirket olanlar için, bakınız. Yani sahada böyle firmalar var ya, çalıştığınız firmalar, bunlar ikiye ayrılıyor. Esnaf ve şirket. Esnaflar esnaf odası, meslek odasına kayıtlı oluyorlar. Şirket oldukları zaman da Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı oluyorlar. O da Mersin'imiz için önemli bir kuruluştur. Yani her şehrin var tabii ki ayrı ayrı. Bir de bunların hepsinin toplanması var. Türkiye Odalar Borsalar Birliği var. O da ülke için güzel şeyler yapıyor. Yakından takip ediyorsunuz, etmiyorsunuz bilmiyorum ama sonuçta bir sivil toplum kuruluşu. Yarı özel, yarı kamu. Söz sahibi olunuyor. Hani bir şekilde birlik olursak daha güzel şeyler oluyorlar ya. Yani. Bir olursak var oluruz, hiç olursak yok olur. Öyle bir şeydir. Ben çok propaganda beceremem ama. Yani böyle bir şeyler işte, yani birlik beraberlikle ilgili. Şimdi bu hafta sonu Mersin'de birçok, bunu zaten insanlar biliyordur. Evet ya, bize de geldiler falan diyenler vardı. Çünkü her şirketin ayrı grupları var arkadaşlar. Şimdi bu hafta sonu bu seçimler gerçekleşecek. Şirket sahipleri kendi meslekleriyle ilgili olan gruplara oylarını kullanacaklar. İşte listeler var orada. Oradan da seçilen grup şeyleri, işte grup liderleri kim oluyorsa onlar da toplanıp işte meclis başkanını, yönetim kurulu başkanını seçecek. Hani Mersin için hayırlı olacak diye tahmin ediyoruz. Bireysel olarak esnaflarımız, şirket sahipleri için de, tüccarlarımız için de iyi olsun diye ümit ediyoruz. Şimdi benim buradan meramım şu. Biz de bir sonuçta böyle şirketiz. Ben radyo programcısıyım, yapımcısıyım. Ama aynı zamanda reklam işiyle de uğraşıyoruz. Aynı zamanda yayıncılık. İşte bizim şirketimiz bu arkadaşlar. Bizim işimiz reklam, basın ve medya. Biz bunları yapıyoruz. Biz de şirketiz. Bizim de orada oy hakkımız var. Aynı zamanda seçme hakkımız olduğu kadar seçilme hakkımız da var. Biz de bu cumartesi günü oylarınıza talibiz arkadaşlar. Şimdi bizimki 29. grup oluyor. 29. meslek grubu oluyor. Kimler var bunun içerisinde? Kırtasiyeciler var. Belki şu anda oyunun rengi henüz belli olmayan bir kırtasiyeci dinleyicimiz, dostumuz, abimiz, kardeşimiz varsa, kırtasiyeciler de 29. meslek grubunda.

matbaacılar var. Yine onlarla bir hummalı çalışma içerisindeler ama olay ki böyle daha netleşmemiş, daha flu, daha kararını verememiş. Ne yapsak acaba diye düşünen bir matbaacı. Dinleyicimiz, dostumuz, abimiz, kardeşimiz falan vardı. Matbaacılar, biz de 29. meslek grubundayız. Reklam işiyle uğraşanlar, buna işte radyo televizyoncular olduğu gibi gazeteciler falan. Yani geniş bir kitle yani bunlardan. Basın ve medya yani biz işte. Bizim gibi radyocular, televizyoncular, gazeteciler falan bunların hepsi. Yani şimdi henüz daha karar veremedik diyorsanız ben size şu kadarını söyleyeyim. Uzayan kol bizden olsun diye bir tabir vardır ya. Hani böyle tamam ya Tolga'nın dediği olsun en azından nazımız geçer falan diye bir tabir var ya. Tabii canım uzayan kol bizden olsun nazınız geçer. Hani bundan aylar sonrasında bir sorun olur Tolga'cığım. Sen bize sarı liste dedin biz sarı listeyi seçtik ama deyip derdini anlatırsın. Şöyle bir sorunumuz var bunu nasıl çözeceğiz falan de çözeriz abi. Halka hizmet, hakka hizmet yani. Tabii canım ya. MTSO seçimlerinde 29. meslek grupları, kırtasiyeciler, matbaacılar, reklamcılar, basın ve medya. Bunlarda bir de fotoğrafçılar vardı, kaldırdılar mı? 3 Ekim Cumartesi günü seçim olacak MTSO meslek grubu seçimleri. 9-17 saatler arasında. Yani yok ben konuya hakim değilim, yok ben ilgilenmiyorum, yok ben bilmiyorum, uğraşmıyorum falan filan diyorsanız oy hakkınız var, gidin oyunuzu kullanın. 3 Ekim Cumartesi günü sabah 9'da Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Karışmasın, Çetinkaya'nın karşısında olan. Genelde ben de Mersin'de yaşıyorum, biliyorum Mersin'i. Bunu söylediğimiz zaman insanın aklına bu çok eski otogar, eskinin de eskisi otogar Zeytinbahçe. Orayla karışıyor. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dediğimiz zaman bu Çetinkaya'nın karşısı. Sabah 9'da, 10'da, 11'de git abi cumartesi. Cumartesi günü git bir 10 dakika. Eğer ki bizim meslek grubumuzdaysan 29. meslek grubunda rengimiz sarı. Kırtasiyeci, matbaacı, reklamcı veya basın ve medya işindeysen git oyunu kullan. 29. meslek grubunda sarı listeyi görünce aklına Tolga görsün. Bizim Tolga ya olacak. Söz içilir mi? Tabii ya. Hem yiyek hem de içer. Uzayan kol sizden olsun. Çözeriz ya nedir? Ne gibi şeyler sorunlar olur? Ne gibi çözümler olur? O masaya yatırırız abi biz bizeyiz burada ya. Allah'ın izniyle yani dersin Tolga'mız var. Bak Ankara'da bir dayınız olsun Ankara'da. Şu anda programı Ankara'dan yapıyorum ona göre. Geçtiğimiz dönemlerde bir dinleyicim vardı böyle 3-5 sene oluyor herhalde. Mesajca Tolga'cığım Ankara'da bir işin olursa yardımcı olurum. Lan ben Ankara'da yaşıyorum zaten ben sana yardımcı olurum. Bana bir bürokrasi adresi vermiş bir bakanlık ismini vermiş. Oğlum ben o bakanlığın zaten danışmanlığını yapıyorum sen. Sen ne diyorsun ya? Böyle yapanlar var ya sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben söylemiyorum size kim oldum. Ben Tolga'yım, radyocu Tolga'yım. Adam mesaj yazdı ya dedi bakanlıktan bir işin olursa. Var lan işin bakanlıkta. Beni yardımcı yapsınlar hadi bakalım. Hadi. 29. meslek grubu üyeleri. Bol şanslar, şansınız bol olsun. İnşallah kazanan kardeşlik, dostluk olsun, Mersin olsun inşallah.

0: Programımız da sona gelirken fonu da şu olarak kullanayım ya. Sonra bir kapanış yapacağım. Yusuf Aktar'la radyo başında. Yusuf Aktar'la günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı günler diyor. Sana da günaydın Yusuf Aktar'la. Sana da hayırlı sabahlar Yusuf Aktar'la. Sana da hayırlı günler Yusuf Aktar'la. Mersin FM radyosunu açtın. Derdi kederi attın. Silinsin kulaklarınızın pası. Dinleyin işte size Tolga Dünyası diyor. Aslında şöyle. Radyo, Mersin FM radyosunu açın. Derdi kederi atın. Silinsin kulaklarınızın pası. Dinleyin işte size Tolga Dünyası demiş Yusuf Aktar'la. Aynı zamanda şairlik de var. Aynı zamanda edebiyatçılık da var. Aynı zamanda sanayi sitesi esnaflığı da var. Aynı zamanda contacılık da var. Sanayi sitesi esnaflarından contacı ve şair ve edebiyatçı Yusuf Aktar'la ve abiye de selam olsun, hayırlı sabahlar, hayırlı günler olsun inşallah. Hacı abim radyo başında. Hacı abi, az önce Ender sana mesaj gönderdi. Bak şey dedi, en sevdiğim abim dedi. Başımın tacı, gözüm dedi ya. Bilmiyorum Ender sana yanlıyor. Nedir acaba? Bir şey mi var acaba ya? Hacı abim, günaydın Mersin, günaydın Tolga diyor. Günaydınlar Hacı abi. Herkese güzel bir gün diliyorum. Sana da iyi yayınlar kardeşim diyor. Eyvallah Hacı abim. Abilerin abisi, canım abim. Hacı abim he. Endercim, fazla cırmalama oğlum. Hacı abi senden çok beni sever lan. Fazla zorlama. Hacı abiyle bizim aramız iyi yani. Sen araya girme kardeş. Hacı abiye de hayırlı sabahlar, bol kazançlar olsun. İşi gücü rast gitsin inşallah. Şimdi bu mevsimde var ya, Hacı abinin gittiği yerler ne güzeldir ha. Mersin ile Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesine doğru gidiyor ya. Allah diyorum ya. Programı biliyorsunuz değil mi?
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Yağmur Catering Yemekçilik'te bugün ne var bilmeyenler varsa? Kaşarlı el basan tava var, favorim. Yumurtalı ıspanak var. Püreli rosto köfte var. Tavuk çöp şiş var. Patlıcan karnıyarık var. Fırın kanat var, kuru fasulye var. Hadi bir menü yapayım size, gel. Kaşarlı elbasan tava, yanında mercimek çorbası, yanında ayran, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte, hepsi birlikte sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te püreli rosto köfte, yanında soslu makarna, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte. Hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te. Patlıcan karnıyarık, yanında bulgur pilavı, yanında yoğurt, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Bu sonbahar mevsiminde, özellikle soğuk kış mevsiminde çok iyi giden kuru fasulye, yanında pirinç pilavı, yanında cacık, yanında bir baş soğanı, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Ketri.

0: Çünkü yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Duydunuz değil mi? Bir adres telefon da vereyim, bir irtibat kurun.
0: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
1: Yılların tecrübesi dedi, profesyonel ekibi dedi, evlere ve iş yerlerine servisiyle dedi. Bol bol ye, az az öde, güvenilir, kaliteli, lezzetli, doyurucu ve ekonomik dedi.
0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
1: Numarayı kaydedemeyenler için Instagram Yağmur Yemekçilik takip edilebilir. Direkt mesaj gönderilip bağlantı kurulabilir. Şimdi de hasret rüzgarları çek.

Yani bu dünyanın, bu zor hayatın derdi tasası kederi yetmiyormuş gibi. Hani dünyadaki küresel sorunlar, ülkemizdeki ulusal sorunlar, şehrimizdeki yerel sorunlar yetmiyormuş gibi bir de bizim kendi dertlerimiz var. Yani yalanla, dolanla, riyayla, üç kağıtla uğraşıyoruz. Yani sevip sevilmiyoruz, sevip kavuşamıyoruz, kavuşup sevişemiyoruz. Ya da sevildiğimizi sanıyoruz, sonra yanılıyoruz. Sonra ayrılıyoruz, aşk acısı çekiyoruz. Yani belki de daha kötüsü aldatılıyoruz. Belki de daha kötüsü reddediliyoruz, terk ediliyoruz. Bırakıp kaçılıyor falan, bir sürü şeyler var. İşte bu tür durumlarda aklı selim olmak gerekiyor. Uhuletle ve suhuletle yaklaşmak gerekiyor. Bir de işte Mersevem'in kimliği, arabesk şarkılar. Şarkıları böyle bağıra, çağıra, böyle içindeki nefreti, kötülüğü, içindeki negatif enerjiyi dışarı at abi. Boş versen bunu yap ya. Bak benim yaptığım gibi yap sen ya bak. Hadi birlikte yapalım bak ne kadar iyi gelecek. 6 üstü 50 saniyelik bir şey ya.

0: Sevgili günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edin, direkt mesajlarınızı gönderin. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Şşt şşt, dinleyici.
4: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam, tanıtım.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
2: Buse Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: Motor ehliyeti mi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Tolga Dünyası. Dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
9: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır. Yeni dönem başlar,
1: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 320

0: 2240 323 2240 Mersin. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159 A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

İşte böyle sevdim. Eşi benzeri olmaz bir sevgi bu. Bilirsin ki benim sevgim hep bu. Kendime hiç engel olamadım. Ben ölümüne sevdim. Gece gündüz yollara sevdalar ekim. Bu uğurda her çileyi gözümü kırpmadan çekerim. Hatta çekmiş. Ben daha doğmadan seni sevmişim. Senden başkasını bana söyleseler gülerdim. İnan ki bu dünyaya bin defa gelsem, bin defa da seni severim.

0: yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
1: Yüreğim ince ince sızlamadı mı? Gözlerin bizi

0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çeşitli programlara katılmak üzere Gaziantep'e gitti. Göktaş kadınların tarım, su ve enerji gibi alanlarda daha fazla söz sahibi olması gerektiğini belirterek bunun iklim hedeflerine ulaşmada önemli olduğunu söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin Milli İrade Meydanı'ndaki mitingde konuştu. Özel konuşmasında seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak partisinin kazanacağı ve Cumhuriyet'in kazanacağı yönündeki görüşünü dile getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Ekim Türk Dünyası Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında Türk devletleri arasındaki dayanışma ve işbirliğinin güçlenmesini temenni etti. Bahçeli, Nahçıvan Anlaşması'nın Türk dünyası için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu cep telefonu alımlarında kredi limitlerini yeniden düzenledi. Yeni karara göre fiyatı 40 bin liranın altında olan cep telefonları 12 ay vadeli tüketici kredisiyle alınabilecek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, küresel enerji krizinin etkilerini azaltmak amacıyla stratejik petrol rezervlerinden 100 milyon varile kadar petrolün piyasaya sürüleceğini açıkladı. Macron, rezervlerin önümüzdeki 4 ay boyunca başta dizel olmak üzere petrol ürünlerinde kullanılacağını belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de yaptığı açıklamada adaletin herkes için eşit olması gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in serbest bırakılarak görevine dönmesini istedi. Mersin'de taşkın riskine karşı alınacak önlemler Taşkın Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alındı. Vali Atilla Toros başkanlığındaki toplantıda kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Mersin Valiliği 21-27 Eylül tarihleri arasındaki uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. 182 olayda 204 şüpheli yakalanırken bunlardan 24'ü tutuklandı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 3 gençten biri boğularak yaşamını yitirdi. Suda güçlük çeken diğer 2 genç ise çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Seyyanen zam talebini dile getiren Mersinli emekliler Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya geldi. Emekliler maaşların enflasyona göre güncellenmesini, yılda 4 kez ikramiye verilmesini ve kök aylıklara seyyanen zam yapılmasını istedi. Avrupa Kadın Basketbolu'nun iki şampiyonu Mersin'de Avrupa Süper Kupası için karşılaşacak. Çimsa ÇBK Mersin'le Fenerbahçe Tarfin arasındaki mücadele 7 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye Belçika deplasmanında 3-0 yenildi. Belçika bu sonuçla 6 puana çıkarken A Milli futbol takımı 3 maç sonunda puan alamadı. A Milli takım 5 Ekim'de İtalya deplasmanında sahaya çıkacak.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
4: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
5: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
6: Reklam tanıtır.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi Beyaz Eşya nokta.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Baba 1948 Bir Metin Okyay markasıdır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
5: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
4: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

mutluluğu tatmaya ikimiz de güç kaldık. Sevgilim, sevgilim isyan etme. Bil ki kısmetmiş böyle. Dua için Rabbime ikimiz de güç kaldık. Dua için Rabbime.

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programındasınız. Programı hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
7: Akdeniz Mahallesi.

0: Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
3: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
4: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
5: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
6: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
9: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
10: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
9: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
11: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
12: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
13: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
12: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
14: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
9: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
15: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
9: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133. Özkayatuz.com.
16: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat, sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancı ol, düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.

geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşa.

0: çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan
1: sevda yerleriydik.
0: Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde.
1: Hesapsızdı yüreğim, pazarlıksız
0: ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım, ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım.
2: Damar denince damarın tek adresi
3: Mersin FM.
2: Hep damar, full damar.

0: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Buğzem Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza,

0: başlık 3'ü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak baza başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
2: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
5: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
4: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli. 230

0: 3-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

aynalarda gülümsemek, şarkılarda, şarkılarda gülümsemek, aşık olmak istiyorum. Penceremde, penceremde hayal kurmak, gizli gizli mektup yazmak, işte öyle aşık olmak istiyorum.

0: dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim.
1: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
6: Buse Home'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
9: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
10: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de.

0: Arsa iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
4: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
3: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Damarsa damar, işte o kadar.

ağa değil ki bunlar. Zalim sevdim değişti huylar. Niye diye sorarsan kardeş, ben sevdim Allah'ına kadar, o sattı namusuna kadar. Şimdi kardeşini kim

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yatıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı.

şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım.

0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çeşitli programlara katılmak üzere Gaziantep'e gitti. Göktaş kadınların tarım, su ve enerji gibi alanlarda daha fazla söz sahibi olması gerektiğini belirterek bunun iklim hedeflerine ulaşmada önemli olduğunu söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin Milli İrade Meydanı'ndaki mitingde konuştu. Özel konuşmasında seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak partisinin kazanacağı ve Cumhuriyet'in kazanacağı yönündeki görüşünü dile getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Ekim Türk Dünyası Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında Türk devletleri arasındaki dayanışma ve işbirliğinin güçlenmesini temenni etti. Bahçeli, Nahçıvan Anlaşması'nın Türk dünyası için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu cep telefonu alımlarında kredi limitlerini yeniden düzenledi. Yeni karara göre fiyatı 40 bin liranın altında olan cep telefonları 12 ay vadeli tüketici kredisiyle alınabilecek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, küresel enerji krizinin etkilerini azaltmak amacıyla stratejik petrol rezervlerinden 100 milyon varile kadar petrolün piyasaya sürüleceğini açıkladı. Macron, rezervlerin önümüzdeki 4 ay boyunca başta dizel olmak üzere petrol ürünlerinde kullanılacağını belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de yaptığı açıklamada adaletin herkes için eşit olması gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in serbest bırakılarak görevine dönmesini istedi. Mersin'de taşkın riskine karşı alınacak önlemler Taşkın Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alındı. Vali Atilla Toros başkanlığındaki toplantıda kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Mersin Valiliği 21-27 Eylül tarihleri arasındaki uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. 182 olayda 204 şüpheli yakalanırken bunlardan 24'ü tutuklandı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 3 gençten biri boğularak yaşamını yitirdi. Suda güçlük çeken diğer 2 genç ise çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Seyyanen zam talebini dile getiren Mersinli emekliler Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya geldi. Emekliler maaşların enflasyona göre güncellenmesini, yılda 4 kez ikramiye verilmesini ve kök aylıklara seyyanen zam yapılmasını istedi. Avrupa Kadın Basketbolu'nun iki şampiyonu Mersin'de Avrupa Süper Kupası için karşılaşacak. Çimsa ÇBK Mersin'le Fenerbahçe Tarfin arasındaki mücadele 7 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye Belçika deplasmanında 3-0 yenildi. Belçika bu sonuçla 6 puana çıkarken A Milli futbol takımı 3 maç sonunda puan alamadı. A Milli takım 5 Ekim'de İtalya deplasmanında sahaya çıkacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü

0: kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli

0: olan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com. Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
1: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun. Yeni dönem
2: başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşulları.

0: fiyatlarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır. Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436.
2: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Yok kelimesi omega yapıda yok.
5: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi

0: biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Mersin'in en çok

0: Burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtı.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni dönem
2: başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
1: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 05 530

0: 0534-2017-2017 0533-224-2017. Barış Otocam.
1: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor.

Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Bir başka doğuyor neden bugünler? Çok güzel bir şarkıyla açtık programımızı. Evleniyor bu şehirde. Korkuyorum çocuklar. Ve bugün nedense saatin bir olmasını iple çektim. Böyle içimde bir heyecan, bir mutluluk var. Tabii umarım bu mutluluğu, enerjiyi hafta boyunca da sürdürebilirim. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle diyorum. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyor. En güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Çok güzel bir diyet dinleyeceğiz. Ama ondan önce sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ayrıca İstek şarkılarınızda. Kurtar beni bilirsin. WhatsApp hattımız 0538 273 66 66. Ayrıca mesajlarınızı Mersin FM Instagram sayfamıza veya Sevgi Selin de Ezgiler Instagram sayfamıza da yazabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakacağım. Korkuyorum diye Sarın Kolçak ve Zara Diyeti ile sizlerle.

0: Aşık olmaktan korkulur mu sizce? Korkulmalı mı peki? Yani bu sözleri söyledikten sonra, içim yanıyor ona tutuluyorum dedikten sonra bence bazı şeylerin geri dönüşü de olmuyor artık. Bir kere o akla girdiyse bu düşünce çoktan zaten kalptedir. Geçmiş olsun. İyi yayınlar Pozcu'dan Derin Ben. Sıradaki şarkıyı kütüphanedeki ders arkadaşlarıma armağan ediyorum demişler.
1: Aşkımsın.
0: Kolay gelsin diyelim, başarılar diliyoruz. Selamlarımızı da gönderelim. Kimseyle. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Senden sonra diyeceğiz Fatih Kısaparmak. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

0: İşte hayat bazen bir insandan sonra tamamen duruyor ve siz geride kalan ne varsa onunla birlikte öylece kalıyorsunuz. Yani o gittikten sonra ne bir başkasına aynı duygularla bakabiliyor ne de birlikte paylaştığınız o küçük de olsa alışkanlıkları sürdürebiliyorsunuz. Yağmurda yürümek, bir bardak çay içmek ya da bir şarkıyı dinlemek bile imkansızlaşıyor. Özellikle şarkılar. Şarkılara anlam yüklediğinizde geri dönüşü asla olmuyor. Ne zaman dinlediğiniz, yanınızda kimin olduğu, hatta ne hissettiğiniz. O şarkının girişini bile duyduğunuz zaman direkt aklınıza gelebiliyor. Tenim sende sol. Çok zor. Şarkılara anlam yüklemek gerçekten çok zor. Ama yüklememek imkansız. Durmadan sarıl bana. Çünkü zaten anı güzelleştiren de şarkının kendisi oluyor. Sarıl bana, sarıl da, sarıl bana. Şimdi çok güzel bir şarkıyla daha devam edeceğiz. Bu güzel şarkımızı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve müşterilerine armağan ediyorum. Öykü Gürman ve Resul Dinler Diyeti, Sarıl Bana sizlerle radyonuzda.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Reklamlardan önceki son şarkımızla devam ediyoruz programımıza. Selin Hanım, hayırlı yayınlar dilerim. Başhemşire Semra ben demişler. Müslüm Gürses, her şey gönlünce olsun şarkısını. Sabahtan beri güler yüzle koşturan tüm hemşire arkadaşlarıma ve doktorlarımıza hediye etmek istiyoruz. Herkese kolay gelsin demişler. Selamlarımızı gönderelim. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Ayrıca bizleri Mersin FM Instagram sayfamızdan, ayrıca Sevgi Selin Dezgiler hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Mesajlarınızı oraya da ulaştırabilirsiniz.
1: Sana tüm dileğim, her şey gönlümce olsun.
0: Sana tüm dileğim, her şey gönlünce olsun diyeceğiz.
1: Mutluluk getirsin.
0: Siz ne kadar kendi yalnızlığınızla, çaresizliğinizle bir başınıza kalsanız da onun gönlüne, kalbine en ufak bir gölge düşsün istemezsiniz. Kendi içinizdeki fırtınaya rağmen sevdiğinizin mutluluğunu istersiniz. Ayrıca ben de bu güzel şarkıyı şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan ediyorum.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programındasınız. Programı hazırlayan ve sunan

0: Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga Hanım. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
2: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
3: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
2: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
2: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08

0: dededen toruna, nesilden nesile.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

her tarzdan en iyi şarkılar, şarkıların en iyi yorumları ve yorumcuları. Sevgi Selin'de, Ezgiler'de. Şimdi bir istek şarkımızla daha devam ediyoruz programımıza. Kamran Akkor, bir ateşe attın beni Levent Duyu'ya gelsin demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim kendilerine. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Değmeyecek biri için gurur yere serilir mi? Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

insan bazen o işin içindeyken karşısındakinin ne kadar değeceğini, ne kadar onu üzeceğini bilemiyor. Yani tahmin edemiyor. Bu tahmin edilemez bir şey zaten. Sonra işler kötüye gidince hem aşkın acısı kalıyor, hem de insan kendine ben neden bu kadar uğraştım diye soruyor haklı olarak.

0: birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz.
1: Berbat Merdo Merdo.
0: Ve bir istek şarkımız. Koray Avcı Merdo şarkısını Kalafko ekip arkadaşım Mert'e armağan ediyorum demiş dinleyicimiz.
1: Gelmedi.
0: Selamlarımızı gönderelim.
1: Merdo.
0: Ve bugün yoğunluk var yine.

0: Kalafra'ya ki bugün çekime gidecekti ama ne oldu acaba? Tekrardan selamlarımızı gönderelim.
1: Söylemedim mi? Söylemedim.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı yan dükkandaki kaportacı Kadir Usta'ya ve alın teriyle çalışan tüm sanayi esnafına armağan ediyorum. Radyonun sesini açtık, beklemedeyiz demişler. Bırakın gitsin İbrahim Tatlıses sizlerle.

0: bazen gerçekten bırakmamız gerekiyor. Bu ne kadar zor olsa da. Şimdi bir Işın Karaca yorumu dinleyeceğiz. Bu güzel şarkımızı da şu an radyoların başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum. Sizler bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ayrıca bizleri Mersin FM ve Sevgi Selin'de Ezgiler Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Orada paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Hala dilim. Ben sevdalı, sen belalı. Işın Karaca sizlerle.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Burada herkesin bir şarkısı var. İyi yayınlar, kolay gelsin Sinan Özen. Bölündük, parçalandık şarkısını sahadaki ustabaşımız Ahmet Usta'ya ve mimarımız Merve Hanım'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz.
1: Aşk değil miydi bizim?
0: Ne oldu bize böyle? Bölündük, parçalandık. Siz

Ve reklamlardan önceki son şarkımız, yine güzel bir yorum dinleyeceğiz. Birbirinden güzel şarkılar, birbirinden güzel yorumlar ve yorumcular Sevgi Selin'de, Ezgiler'de. Değerli arkadaşım Başak şu an yolda ve bizi dinliyormuş. Nasıl bir şeysin? Bu güzel şarkıyı kendisine armağan ediyorum. Bir şeysin, İyi yolculuklar, dikkat et kendine. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selim'de Ezgiler programındayız. Programımıza Özbay Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. Selamlar Selin Hanım, Mutan Mahmut. Ben sıradaki şarkıyı askerdeki yeğenim Raşit'e armağan ediyorum. Özlendin yeğenim demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.

0: bence belirsizliğin ne kadar kötü olduğu konusunda hemfikiriz. Küçücük bir belirsizlik bile insanı beklemekten bitiriyor. Bir de sessizlik verilecek en ağır cezadan da daha çok can yakıyor.
1: Yoluna çıkmaya cesaretim yok.
0: Evet, cevapsız kalmak gerçekten çok kötü bir şey. Karşı tarafı belirsizlikte bırakmak.
1: Şöyle bir bakmaya cesaretim yok. Rüzgarın.
0: Şimdi programımıza Emrah'la devam ediyoruz.
1: Beni yoluna çık.
0: Bu şarkımızı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve müşterilerine armağan ediyorum. Belalım benim sizlerle.

çıkmaya cesaretim yok. Her halin yolumdan döndürür beni, şöyle bir bakmaya.

sensiz yaşamaya hiç umudum yok. Derdine düşmüşüm, dertsiz günüm.

Birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Selin, iyi yayınlar. Toroslardan Aysel, ben. Tuğba Özerk, Acı Hatıralar şarkısı yurt dışındaki kızıma gelsin demişler. Eğilmeden, kırılmadan, dimdik ayakta. Hatta belki bu şehri terk etmem lazım. Ayrıca bu güzel şarkımız şu anda radyoları başında. Bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağanım olsun.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 0.

Tuğba Özerk Acı Hatıralar sizlerle radyonuzdaydı. Bu şarkıdaki o kabullenişlik ve kararlılık gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani insan artık hayatına çeki düzen vermenin ya da yeni bir sevda aramanın geç olduğunu düşünüyor. İçindekileri kimseden çekinmeden açıkça söylemek ve eğilip bükülmeden kendi doğrularının arkasında durmak istiyor. E kim istemez ki bunu? Ümitsiz perişan kendi halinde. Şimdi bu şarkımızdan sonra bir reklam aramız olacak. Sizleri çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakacağım. Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bir başka sevdaya bil ki koşamam. Öncelikle bu güzel şarkıyı kendilerine armağan ediyorum ve daha sonra şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum. Sensiz yaşamam. Ümitsiz, perişan, kendi halinde. Gitti artık dersin, soran olursa. Cengiz Kurtoğlu sizlerle.

0: hepiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
1: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
4: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşehrilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0

0: 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli

0: olan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Reklamlarımızı geride bıraktık.
1: Gönül bir an bir kuytu, hayat zalim bir suçlu.
0: Senden başka kimsem yok diyeceğiz. Bu güzel şarkımızı muhteşem işte çalışanlarına armağan ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum.
1: Kalbim kırık başka aşka.
0: Sizler bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.
1: Ömrüm feda senin.
0: Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz.
1: Senden başka kimsem yok.
0: Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

yayınlar. Selin kuzenle sahilde turluyoruz. Camlar açık, rüzgar mis gibi, frekansta sen varsın. Sıradaki şarkıyı bize ve Mersin sahilini turlayan tüm gençlere çalarsan çok seviniriz demişler. Ya şu an ne keyiflidir ama var ya. Tabii onu şarkıyla daha da keyiflendirelim.

çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Yazdıkların olmasa. Bu şarkı başlıyor. Ben böyle bambaşka yerlere gidiyorum. Ayrıldığını çok uzaklara. Şimdi ayrılık dediğimiz şey tabii ki kolay kabullenilmiyor. Kalp ağrısız. Ve insan en çok da o yazılan satırları görünce inanıyor bittiğine. Her şeyin ilacı zaman diyorlar.

aslında fasafiso. Yani kalp ağrısı öyle unutularak yaşanmıyor. Her anı bir yerlerde yük olarak kalıyor insanda. Şarkının her bir sözü o kadar ayrı güzel ki. Bırak bana anlatma. Ama en çok sevdiğim cansız sevgimi. Sevmek birçok şeyi göze almaktır. Birçok şeyi göze al. İnsana böyle dokunan bir söz gerçekten. Ve şarkı o kadar naif, o kadar güzel ki. Sözlerine gerçekten çok dikkat ederek dinleyin. Kim inanır senle? Tabii ki bu güzel şarkımız da şu an radyoları başında. Bizleri dinleyen dinleyicilerimize de armağan ediyorum Olmasa Mektubu'nu sizlerle.

ve reklamlardan önceki son şarkımız. İyi yayınlar Selin, kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı şu an direksiyon sallayan tüm lojistikçi dostlara ve

uzun yol kaptanlarına armağan ediyorum. Sesi biraz daha açtım demişler. İyi yolculuklar diliyorum sizlere. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Aşkımı sakla diyeceğiz sizleri. Orhan Gencebay'la baş başa bırakıyorum.

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Buse Home'dan dev kampanya.
8: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
7: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
8: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
8: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
9: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz

0: Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Sevgi Selim'de ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de

Ve reklamlarımızı geride bıraktık. Çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz programımıza. Aynı zamanda yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Yani son şarkılarımız ve son mesajlarımız. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı Singeç Eczanesi ekibine armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi sen olacaktın. Ümit ve sen yorumuyla sizlerle.

şimdi sen olacaktın yanımda, yanımda. Şimdi sen olacaktın kollarımda. Şimdi sen duracaktın karşımda, karşımda. Çarp.

gergeni geride bıraktık. İyi yayınlar, kolay gelsin. Mezitli'den Berin ben. Sıradaki şarkıyı masa başındaki çalışma arkadaşım Ozan'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim ve kolaylıklar dileyelim kendilerine. Şimdi son bir şarkımız kaldı.

Bazen öyle şeyler hissedersiniz ki yaşadığınız o ilk heyecanlar, o buluşmalar zamanla ama kalbinize ağır gelmeye başlarlar. Ve hani keşke hepsi bir rüya olsaydı da uyansaydım dersiniz kendi kendinize. Çünkü o gerçek gerçekten ağır gelir size. Yani o gerçekle yüzleşmek istemezsiniz aslında. Şimdi sizleri Necat Alp'le baş başa bırakıyorum.

ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen ve mesajlarıyla programıma katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Tolga dünyası. Tolga dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.

0: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
7: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.

Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323 22 40.

0: Taş Değirmen'de çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Kaya'nın bakanlığı döneminde yaklaşık 60 özel kalem müdürünün değiştirildiği belirtildi. Hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklanırken Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa sürecini anlattı. Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun kendisini araması üzerine istifa kararını ertelediğini, daha sonra ise bu kararı aldığını söyledi. Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için önceliğimiz Ankara dedi. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Mali suçlarla mücadele ekiplerinin çalışmasında aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında düzenlenen bombalı saldırının faillerinden Bülent Dükkancı, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. İki araçla gerçekleştirilen saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartlarında uygulanacak asgari ödeme oranlarını yeniden düzenledi. Buna göre limiti 100 bin lira ve altında olan kartlarda dönem borcunun %20'si, 100 bin liranın üzerindeki kartlardaysa %40'ı asgari ödeme tutarı olarak uygulanacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye'nin Eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %15,4 artarak 26 milyar dolara ulaştı. Böylece yılın ilk 9 ayındaki ihracat da 211 milyar dolar olarak kaydedildi. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Başbakan Netanyahu hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Barak, Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerin ertelenmesine yol açabilecek bir savaş için hazırlık yaptığını öne sürdü. Mersin Büyükşehir Belediyesi çölyak hastalarına yönelik glutensiz gıda desteğini sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında kent genelindeki 1012 kişiye her ay ücretsiz glutensiz ekmek ve un ulaştırılıyor. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Kürkçü, Aşağı Burhan, Yukarı Burhan, Yanpar ve Pulkaracadağ mahallelerini ziyaret eden Beşikçi yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Muhtar ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Türk Tabipleri Birliği Mersin'de hekimlerin gözaltı merkezleri ve karakollarda adli muayeneye zorlandığını açıkladı. Türk Tabipleri Birliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada gözaltı ve cezaevlerindeki muayenelerin tıbbi etik kurallarıyla İstanbul Protokolü'ne uygun yapılması gerektiğini vurguladı. Anamur Atık Su Arıtma Tesisi, Almanya'nın Bingen Belediyesi'nden gelen teknik heyeti ağırladı. Anamur Belediyesi ile Bingen Belediyesi arasında yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen ziyarette tesisin arıtma kapasitesi, biyolojik arıtma sistemleri ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Belçika karşısında alınan 3-0'lık yenilginin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Montella açıklamalarda bulundu. İstifa çağrılarına yanıt veren Montella, oyuncularını suçlamadığını, yapılan hataların skoru belirlediğini söyledi ve görevine devam ettiğini belirtti. Euroleague'de çift maç haftası Türk takımları için farklı sonuçlarla tamamlandı. Fenerbahçe Tarfin Dubai Basketbolu 76-66 mağlup ederek yoluna namağlup devam etti. Beşiktaş Samakabi galibiyetinin ardından sahasında Barcelona'ya 95-82 yenildi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Burada, çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam tanıtı.
6: Buzem Home'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buzem Home'da 2 yıl

0: Garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
6: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
12: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
13: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
14: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
13: Bir şey. Aracılar full okul.
15: cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
16: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
17: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
16: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
18: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
19: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
20: Babalar Restali başlıyor.
21: Dertlerin deryasında boğulanlar, sığınacak bir liman arayanlar, sevgisini yüreğinde kapanmaz bir yara gibi taşıyanlar. Hoş geldiniz. Mersin FM 104.6 frekansında efkarın ve hüznün başkentindesiniz. Ben Zeynep. Damarlardaki kanı yavaşlatan, içimizdeki sönmüş ateşleri yeniden harlayan devlerin sahnesi Babalar Resteli başlıyor. Bugün yine arabeskin koca çınarların sazından teselli arayacak o yürek yakan tarifsiz isyanlarda dertleşeceğiz. Şimdi çaylarınızı demleyin, radyolarınızın da sesini biraz daha açın. Çünkü şimdi sözü babalara bırakıyoruz. Sinan Özen Resteli ile başlıyoruz. Evet, uzun zamandır yeni şarkılara bakamıyordum. Ama bugün fırsatını buldum, baktım ve Sinan Özen yepyeni bir şarkı çıkarmış. Bölündük, parçalandık demiş. Şimdi sizleri bu güzel, yepyeni Sinan Özen Resteli ile baş başa bırakacağım. Bölündük, parçalandık diyecek Sinan Özen.

Özen yine bildiğimiz isyankar abi olmuş bu şarkıda da. Şimdi de hala seviyorum diyecek. Hani böyle bazı duygular var, bazı aşklar var ya, ne yaparsa yapsın, ne kadar kırarsa kırsın, geçmişi unutamayıp o sevgiyi hala kalbimizde taşıyabiliyoruz. Sinan Özen de şimdi seviyorum seni, terk edip gitsen de gizlice, yanarım ağlarım halime, insafa geldiğini söyle. Sadece bir anlık heves miydi yoksa ben mi yanıldım söyle diyecek. Elbette ki anlık hevesler olmuyor onlar. En azından bizim için, karşı taraf için öyle olsa da. Ama anlık heveslere kapılıp da kimsenin duygusuyla oynamamak lazım. Sinan Özen hala seviyorum diye haykıracak şimdi radyolarınızda. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Ama öncesinde bu şarkının ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte Babalar Resteri'nde buluşacağız. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Sinan Özen hala seviyorum diyecek.

0: Babalar Resitali, devam edecek.
1: Tolga Dünyası.
2: Sadece

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
2: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor.

Mersin FM 104.6 frekansında Babalar İsteli ile programımıza devam ediyoruz. Ümit Besen resitali ile sizlerleyiz. İnsan en çok geçmişteki kendisini mi yoksa geçmişte sevdiği insanı mı özler bilemeyiz. Ama en çok da gerçekten kendi yaşantısını özlediğini düşünüyorum ben. Yani o eskiden sevme enerjisini bile özlüyoruz. Çünkü ne kadar güzel de ayrılsak o kişiden, bir zaman sonra artık özleminiz o kişiye dair değil de kendi anılarınıza dair oluyor. Kendi sevme anı.

duygularınıza doğru oluyor. Çünkü onu o kadar fazla seviyorsunuz ki şimdi günümüzde o kadar da fazla sevebildiğiniz kimse olmuyor. Bu karşınızdaki kişilerle de alakalı değil. Çünkü sevme kendinizle alakalıdır. Kendinizle ilgilidir. Ararsan eski günleri diyecek Ümit Besen. Bir taverna resteriyle sizlerleyiz. Acı tatlı günleri ararsan sen hiç üzülme. Hayat zaten rüya gibi diye teselli edecek sevdiğini Ümit Besen. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Ararsan eski günleri diyelim şimdi Ümit Besen'le birlikte.

0: Çalar Resitali.
1: Sanma ki şu an çok seviliyorsun, çok rahatsın. Eski günlerimizi arayacaksın dediğimiz Besen. Şimdi İbrahim Tatlıses'teyiz, İmparator'dayız. Nankör kedi diyecek. Ben senin için her şeyi yaptım. Arkadaşlarımı bile sattım. Tüm kötü huylarımdan vazgeçtim ama sen yine de beni sevmedin diye isyan edecek İbrahim Tatlıses. Nankör kedi diyecek, ardından da senden insaf diler yarın diye şarkısıyla sizlerle birlikte olacak. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum. Nankör

0: Dağlar Resitali.
1: Selami Şahin Resitali ile devam ediyoruz programımıza. Ne duamsın ne bedduam diyecek şimdi radyolarınızda Selami Şahin. Ardından da Bitti Dediler şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mersin FM 104.6 frekansında en damar, en baba şarkılarla Babalar Resitali devam ediyor. Ne duamsın ne bedduam.
2: Mersin FM 104.6.

0: Babalar Resitali.
1: Mersin FM 104.6 frekansında hızla gelip geçen Babalar Resitali'nin daha sonuna geldik. Artık benim için veda vakti geldi. Babalar bize yine sırdaş oldu bu programda. Kapanmayan yaralarımıza merhem sürdü. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında arabeskin en güzel şarkılarıyla da yayınımız devam edecek. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca sizlerle birlikte Babalar Resitali'nde Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Ferdi Tayfur "Ben de Özledim" şarkısıyla sizlere veda ediyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: Dağlar resitali sona erdi.
1: Vay vay vay, Tolga abim hoş geldin.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
2: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
1: Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
6: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
7: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
8: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
1: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Rızasıyla yanmıştım. Ne bilirdin güzelim, bir gün sen de seversin sanmıştım. Geç de olsa anladım, sevginin bana yalan olduğunu.

Fakirlere, zenginlere, entellere arabesk. Gizli sevda çekenlere, mahkumlara arabesk.

0: Hayır, tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
1: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.
4: Metin Baba, en baba, helva, en baba, helva, Metin Baba.
5: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
6: ABM Yapı Market açıldı.
5: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
6: ABM Yapı Market'te.
5: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
6: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
5: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz

0: usullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
2: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun. Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger Pozcu Kuşu Moto Sokağı Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
6: Bir şey. Aracılar full okul.
7: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 320

0: 323-2240 323-2240 Mersin.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Damarsa damar, işte o kadar.

0: AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Kaya'nın bakanlığı döneminde yaklaşık 60 özel kalem müdürünün değiştirildiği belirtildi. Hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklanırken Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin yurt dışına çıkış yasağıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa sürecini anlattı. Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun kendisini araması üzerine istifa kararını ertelediğini, daha sonraysa bu kararı aldığını söyledi. Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için önceliğimiz Ankara dedi. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Mali suçlarla mücadele ekiplerinin çalışmasında aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında düzenlenen bombalı saldırının faillerinden Bülent Dükkancı, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. İki araçla gerçekleştirilen saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartlarında uygulanacak asgari ödeme oranlarını yeniden düzenledi. Buna göre limiti 100 bin lira ve altında olan kartlarda dönem borcunun %20'si, 100 bin liranın üzerindeki kartlardaysa %40'ı asgari ödeme tutarı olarak uygulanacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye'nin Eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %15,4 artarak 26 milyar dolara ulaştı. Böylece yılın ilk 9 ayındaki ihracat da 211 milyar dolar olarak kaydedildi. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Başbakan Netanyahu hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Barak, Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerin ertelenmesine yol açabilecek bir savaş için hazırlık yaptığını öne sürdü. Mersin Büyükşehir Belediyesi çölyak hastalarına yönelik glutensiz gıda desteğini sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında kent genelindeki 1012 kişiye her ay ücretsiz glutensiz ekmek ve un ulaştırılıyor. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Kürkçü, Aşağı Burhan, Yukarı Burhan, Yanpar ve Pul Karacadağ mahallelerini ziyaret eden Beşikçi, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Muhtar ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Türk Tabipleri Birliği Mersin'de hekimlerin gözaltı merkezleri ve karakollarda adli muayeneye zorlandığını açıkladı. Türk Tabipleri Birliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada gözaltı ve cezaevlerindeki muayenelerin tıbbi etik kurallarıyla İstanbul protokolüne uygun yapılması gerektiğini vurguladı. Anamur Atık Su Arıtma Tesisi, Almanya'nın Bingen Belediyesi'nden gelen teknik heyeti ağırladı. Anamur Belediyesi ile Bingen Belediyesi arasında yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen ziyarette tesisin arıtma kapasitesi, biyolojik arıtma sistemleri ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Belçika karşısında alınan 3-0'lık yenilginin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Montella açıklamalarda bulundu. İstifa çağrılarına yanıt veren Montella, oyuncularını suçlamadığını, yapılan hataların skoru belirlediğini söyledi ve görevine devam ettiğini belirtti. Euroleague'de çift maç haftası Türk takımları için farklı sonuçlarla tamamlandı. Fenerbahçe Tarfin Dubai Basketbolu 76-66 mağlup ederek yoluna namağlup devam etti. Beşiktaş'sa Makabi galibiyetinin ardından sahasında Barcelona'ya 95-82 yenildi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Tolga Dünyası.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam tanıtım.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
2: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
0: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen

0: Adres: Merdal Teknoloji.
1: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
3: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
4: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
3: Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam, Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
6: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Tolga dünyası. Tolga dünyası.
1: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya nokta com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vimci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları,
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pili.

0: her hali lezzetli.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Su hayattır. Su hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65. Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436.
5: Yeni partinin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var.
6: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
7: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin'de.

0: Allah'a yakın, öyle bir git ki geriye dönme sakın. Geriye dönme sakın.
1: Damarsa damar, işte o kadar.

Bir gün bir köşede sızıp kalırsam, el tanımasa da sen tanır mısın? Bir gün bir köşede sızıp kalırsam, el tanımasa da sen tanır mısın? Sorsalar sana kimdir bu diye, bakıp yaptığından utanır mısın? Sorsalar sana kimdir bu diye, bakıp yaptığından utanır mısın?

kırıkların yetmezmiş gibi. Gidip başkasına yar olan sensin. Sanki yaptıkların yetmezmiş gibi. Gidip başkasına yar olan sensin.

Kalpsiz olsa unuturdum belki seni. Senin gibi kalpsiz olsam, senin gibi.

0: burada, burada. Çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada, burada.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam, tanıtım.

0: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Vebasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır Cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
4: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşehrilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
1: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
1: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet

0: mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna, pizza, burger, Pozcu Kuşu Motosokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.
3: Buse Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslarda. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve Tarım Makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
5: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
6: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşehrilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
5: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Tazelik, anlatılmaz, hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Bilic. Tazeliğin yönü belli.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da.
11: iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Ben ömrümde hiç bu kadar ıslanmadım. Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

0: Tolg abim hoş geldin.
1: Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 01 61 Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
0: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara, Yeni Parti'nin iktidar yolculuğuna tüm vatandaşları davet ediyor.
6: Değerli Mezitlili hemşerilerim, Yeni Parti'nin iktidar yürüyüşünde sizleri de aramızda görmekten onur duyarım. Gelin Türkiye'yi aydınlık geleceğe taşımak için bir meşalede Mezitli'de yakalım. Mezitli için sözümüz var, birlikte yürüyecek yolumuz var. Haydi Mezitli, iktidara!
0: Yeni Parti Mezitli İlçe Başkan Adayı Mehmet Kara.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
11: Damardan kalbe.
10: Fırat'la Damardan Kalbe.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda diyoruz ve her zaman olduğu gibi Fırat'la Damardan Kahve programına başlıyoruz sevgili dostlar. Efendim herkese hoş geldi. Herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim tüm radyonun başında. Bizleri dinleyen, sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize. Hayırlı akşamlar, selamlar olsun çalışanlarımıza, esnaflarımıza. Kolay gelsin. Mesaide olanlara hayırlı işler dileklerimizi gönderelim. Ve tabii ki de direksiyon başında direksiyon sağlayan tüm şoförlerimize armağan edelim bu güzel şarkımızı. Kolay gelsin, Allah kaza bela vermesin. Şimdi değişik bir şarkıyla startımızı veriyoruz. Biliyorsunuz programımızın formatı arabesk damar üstüne ama şimdi memleketimizden yeni bir sanatçımız doğacaksa şayet biz de destek oluruz abi. Bu gençler seviyor bu şarkıları abi, şimdi çalsın çalsın yani, ne var, biz de destek olalım. Memleketimizin adamı, kardeşimiz sevgili Buğra Pembe yeni single'ı yayında arkadaşlar. Kardeşimize destek olalım YouTube'dan. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz.
3: Yanımda çekiyor film. Beni soran çokmuş bugün. Dedim sakin, daha yeniyim. Ekip sağlam.
2: Evet, şimdilik az sonra bu güzel şarkıyı dinleteceğim sizlere. Öncelikle ne yapıyoruz? Değerli sponsorumuza. Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarına ve müşterilerinize selamlarımızı gönderin. Kolay gelsin, iyi akşamlar dileklerimizi iletelim sevgili Samet Yaşar ve ekibine. Bu güzel şarkımızı, rapimizi armağan edelim abi.
3: Yakında dönüşeceğim Kulubali. Hey diye dönemedim. Aksattım seni, gördüğüm günleri yok saydım. Tüm günlerim olsaydım bile içimdeki ateş volkandı.
2: Valla güzel bir şarkı var ya, bak kaptırdım kendimi. Sevgili Burak kardeşimize selamlar olsun. Bu güzel şarkı İnşallah Allah'ın izniyle yürüyüp gidecek. Sizlerden de destek bekliyoruz. YouTube'dan Burak Pembe Müzik. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Selamlar, iyi akşamlar.

Vallahi ben çok beğendim arkadaşlar. Sizler de beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Buğra Pembe, Hani Bana isimli o güzel single ile ilk olarak sizlerle buluştu sevgili dostlar. Sevgili kardeşimizin yolu açık olsun diyelim. Evet, biz de özümüze dönelim abi. Şimdi o şarkılar gençlere hitap eder ama bizim şarkılarımız apayrı tabii ki ya. Nerede ne varsa arabeskte var. Güzel bir şarkıyla Hakan Taşıyan'la birlikteliğimize devam edeceğiz sevgili dostlar. Ben gidiyorum diyecek. Haydi o zaman mesajlarınızı paylaşmaya başlayalım. Sıradaki şarkılar Gözde Sakar'dan sevgili eşi Hasan Sakar için armağan olsun.

0: Aramızda mesafeler olsa da kalbim hep senin yanında, seni çok seviyorum, özlüyorum demiş sevgili dinleyicimiz. Sıradaki şarkı Sena Hacı Boncuk'tan biricik eşi Metehan Hacı Boncuk'a gelsin. Hasretle beklediğim kalbimin en güzel yerindeki eşime seni çok seviyorum. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum demiş sevgili dinleyicimiz. Vallahi bilgisayarımıza virüs girdi arkadaşlar, haberiniz olsun. Herhalde başımıza bir iş açılacak gibi geliyor bana. Bakalım hayırlısı. Sıradaki şarkılar kalbimin en güzel köşesinde yer alan biricik sevgilim Hanifi Doğan'a gelsin. Aramızda mesafeler olsa da sevgilim ve özlemim hep seninle, seni çok seviyorum demiş. İyi yayınlar, ben Seda Çalışkan. Birlikte geçen 4 yıl ve hala en sevdiğim yer senin yanın. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun sevgilim. Hep ele ele, diz dize olmak dileğiyle sıradaki şarkılar Ömrüm Eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demiş. Daha nice nice 4 yıllar, 44 yıllar diyelim. İyi akşamlar Kaan Tata. Tüm güzel şarkıları armağan ediyorum. Kaan'ım için istiyorum. Sıradaki tüm güzel şarkıları. Rahat olsun sevgilim. Ben buradayım. Seni aynı sevgiyle sabırla bekliyorum demiş. Seni çok seviyoruz diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba, yayınlar çalan tüm şarkılar sana gelsin sevgilim. Keşke yanımda olsaydın, sana çok ihtiyacım var, seni çok seviyorum Hıdır Poyraz diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, kolay gelsin, ben Engin Zorbay. Sıradaki parça biricik eşime armağan olsun. Sen benim her şeyimsin, sen benim bir tanemsin demiş. Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum, seni seven Engin Zorbay, üveyik Engin diyerek mesajını sonlandırmış sevgili dinleyicimiz. Evet, Hakan Taşıyan'la sizleri baş başa bırakacağız. Ben gidiyorum diyecek. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sonrasında birlikteliğimiz Sumaz ile devam edecek sevgili dostlar. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Mersin FM
2: 104.6.
1: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban. Allah'ına kurban.

0: Ben gidiyorum Hakan Taşıyan'la sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Hemen akabinde güzel bir yorum gelecek şimdi. Baha'dan dinleyeceğiz.
1: Sorun etmek bize uymaz.
0: Dün ben bu şarkıyı çalmadım değil mi? Çalmadım galiba, ben unuttum çünkü. Çalacağım diye ayarlamıştım ama yetişmeyen şarkılardan bir tanesi buydu. Birkaç tane daha var. 3 tane şarkım yetişmemişti.
1: Adımız bir, ruhumuz bir. Belki bizim yazgımız.
0: İyi akşamlar abi. Biz iki kardeş, Emine Ayşe ve Toprak Savaş Çalışkan. Sıradaki şarkılar Aslan babamız Mustafa Çalışkan'a gelsin. Kendine iyi bak canım babam demiş sevgili kardeşlerimiz. İyi yayınlar, ben Ziya Karazor'dan. Sıradaki şarkı Aslan kardeşim bacanağım Ali Dölek için gelsin demişler. Ben Zeynep Alıç, sıradaki Faci canımdan çok sevdiğim biricik oğlum Mert Alıç'a gelsin demiş. İyi akşamlar, sıradaki şarkılar Mert Alış'tan kadim dostlarım Aslar Kör, Semih Genç, Ali Rıza Dursun'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Velihan Çelik. Hasretin her geçen gün daha büyüyor, seni çok seviyorum, kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum demiş. İyi yayınlar Fırat abi, ben Derya Öz, sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim eşim Kürşat Öz'e armağan olsun. Her duamda adın, her nefesinde sen varsın demiş sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar, sıradaki şarkılar Deli Gibi Özleyen Leyla Çalışkan'dan Gözleri Fettan Güzel Mustafa Çalışkan'a gelsin demiş. Aslan eşim diyerek seni çok seviyorum demiş sevgili dinleyicimiz. Bahayla sizleri baş başa bırakalım. Hayırlı olsun diyecek Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sonrasında burada olacağız.
2: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: Hayırlı olsun.
1: Hayırlı.
0: Bağ'ın yeni bir şarkısı arkadaşlar. Beğenmişsinizdir umarım. Ben çok beğendim gerçekten. Adamın zaten sesi çok naiftir biliyorsunuz. Hakkı Bulut'la devam edeceğiz sevgili dostlar. Sen canımsın diyecek. Bakalım mesajlarımıza. İyi akşamlar. Ya şimdi mektup gibi yazıyorsunuz. Bunu okumak biraz zor. Biraz kısaltalım. Sevgili Müfid annem, ellerini öperim. Selamlar olsun sana. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Fırat Reis, öncelikle bize böyle güzel bir imkan tanıdığın için önce Fırat'ın vallahi bu kısmı anlayamadım. Neyse teşekkür ediyoruz. Sevgili Müfid annemize selamlar olsun. Tüm bizi hasretimize, mesajlarımızı ulaştıran herkese teşekkür ediyorum. Hepinizden binlerce kez razı olsun demiş. Evet, sıradaki şarkı Canım Oğlum Recai Sözü'ye. Sana armağan olsun Fırat Bey, tüm radyonuzun çalışanlarına gelsin. Suat Nalban, Terdem Yerlife'ye, Muhammed Gültekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy Bey, tüm oğlumun değerli arkadaşlarına armağan olsun. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol demiş. İyi yayınlar Fırat Reis, ben Mazhar Kör. Kurtlar sofrasında oturuyorsan hesabını, tek ödemesini de bilirim. Sıradaki şarkılar tüm sevdiklerime gelsin ve sana gelsin demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Dün bir şarkıda vardı o söz değil mi?
1: Bugün yine yok deme.
0: Güzel bir şarkıdır, evet. İyi yayınlar, ben Nebahat Köroğlu. Sıradaki şarkılar en sevdiğim torunum Erol Üşenmez'e, yeğenim Cihan Çakı için gelsin. Sizi seviyorum, kendinize iyi bakın. Ayrıca tüm dinleyenlere armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar, ben Mehtap Köroğlu. Sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim oğlum Erol Üşenmez, Cihan Çakı için ve Doğan Demir Yılmaz'a, Doğan Üşenmez'e gelsin demiş.
1: Canımsın sen, kanımsın seninle.
0: Sıradaki şarkı Kimsesiz Yaşar'a gelsin. Yanında olmasam bile aklımın en güzel köşesinde sen kalbimin en güzel yerisin. Seni çok seviyorum. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, ben Mersin'den Gizem. Sizden sıradaki şarkıyı Silifke'de bulunan canım eşim Sıkıntı Ahmet için istiyorum. Aramızda ne kadar mesafe, ne kadar duvar olursa olsun kalbim hep seninle. Seni çok seviyorum. Bir an önce kavuşmak dileğiyle bu şarkı sana gelsin canım demiş. Vallahi tam da size göre bir şarkı. Hadi bakalım hep birlikte dinleyeceğiz. Reklamlar öncesinde Hakkı Bulut, sen canımsın diyecek. Sonrasında buradayız arkadaşlar. Evet, numaramı söylemeyeceğim. Artık alışkanlık ya, biliyorsunuz zaten. WhatsApp numaramızı biliyorsunuz. Zaten listemizde dolmuş. Anca yetiştiriyoruz. Bu güzel şarkımızı şu anda evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Ve tabii ki değerli sponsorumuz Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanları ve müşterilerine armağan olsun. Mersin'in hakiki cağ kebabı nerede yenir derseniz, Mersin'de. Erzurum'un cağ kebabı tabii ki Mersin Silifke.

0: ve 2. şubesiyle Yeni Mezitli Belediyesi yanında Erzurum'un meşhur cağ kebabından cağ kebabının kralını yersiniz arkadaşlar. Bizden söylemesi bizden tavsiyedir.
1: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Mersin FM 104.6.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Tamam yavrum, intizam yazmayın. Hepinize geleceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum. Tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
3: Ben tokalı saymıyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben tokalı dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep bilmiyorum.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam kazandırır.

0: Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
8: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
9: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
10: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
11: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
12: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
13: Su hayattır. Su hastanesi.
14: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
13: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
15: Omega yapıda yaz kampanyası

0: Başladı.
1: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
0: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Cumartesi pazar açık olan
3: Filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
2: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
5: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
4: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla. Ferdiciler hazır mıyız abi? Ferdiciler hazırsanız bu güzel şarkı Ferdi Tayfur hayranlarına gelecek. Aşk acı şaraptır. İyi yayınlar, ben Masal ve Doruk Ateş Üşenmez. Sıradaki şarkılar babalarımız Erol Üşenmez'e ve Doruk Üşenmez'e gelsin. Bizi seviyoruz demişler. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Ömer Kuşçu'ya armağan olsun. Annesinden gelsin, onu çok seviyorum. Hep yanındayım. Çok ihtiyacı var.

Çalar mısınız demiş. Maalesef şarkı çalamıyoruz. Sıradaki tüm güzel şarkılar size ve oğlunuza armağan olsun. Sıradaki şarkı Slipke'de bulunan Yakup Bacaksız'a armağan olsun. Kalbimin her atışı sana dua olsun sevgilim demiş. İyi akşamlar abi, kusura bakma biraz geç oldu. Sıradaki şarkılar Canımdan Öte Cansu Karaca'ya armağan olsun. Onu çok seviyorum. O her zaman kalbimde, her an her şey olabilir. Onu çok seviyorum. Bir senemle.

Değerli arkadaşlarına gelsin. Canım oğlum, dualarımız hep seninle, kendine çok iyi bak demiş Memduh abimiz. İyi yayınlar Fırat Bey. Ben Alişan Alşan. Sıradaki şarkılar Doğan Demirkıran, Erol Uşenmez, Ali Dölek, Özgür Su, İsmail Eker, Tolga Dal, Tugay Doğrar ve Aslan Babam İsmail Alşan'a gelsin demiş. Kardeşler hazırsa abi, volümleri yükselteceğiz şimdi. Bu güzel şarkımızı sevgili Tek Göz Deşemeden İbrahim Tekgöz'e ve Firuze Aslan'a armağan edelim. Ferdicilerin, has ferdici dediğim insanlardır ikisi de. Her ne kadar duymasanız da bu güzel şarkı size gelsin sevgili arkadaşlarım. Ayrıca değerli sponsorumuz Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanları ve müşterilerine armağan olsun. Kolay gelsin dileklerimizi gönderiyoruz.

Ferdi Tayfur'u geride bıraktık. Yaşayan Efsane ile Cengiz Kurtoğlu ile birlikteliğimize devam ediyoruz sevgili dostlar. Bir de bunun üstüne bir şiir patlatalım. Tam olsun değil mi?

0: Şimdi değerli sponsorumuzdan mesajımız var. Onu paylaşacağım. Sonra sizlerden gelen mesajlara devam edeceğiz sevgili dostlar. Fırat Bey, sevgilerimiz de bu güzel akşamda Erzurum'un meşhur cağ kebabı ailesi olarak bir istek şarkımız. Erzurum uzak şehir olsun. Başta bizleri her zaman tercih eden, soframızı ve gönlümüzü paylaşan değerli müşterilerimize, gece gündüz emek veren çalışma arkadaşlarımıza ve ekibimize, ayrıca tüm dostlarımıza armağan olsun. Radyonuz ailesine ve Fırat Bey'e teşekkürlerimizle demişler. Bizler teşekkür ediyoruz. Sıradaki tüm güzel şarkıları sizlere armağan edin. Geçen İbrahim Erkal'ı istemiştiniz. Ertesi günü çaldım. Umarım duymuşsunuzdur. İbrahim Erkal çaldığımız zaman zaten sürekli biliyorsunuz size armağan ediyoruz. Gerçi tüm şarkıları genelde ben size gönderiyorum. O ayrı mesele ama özellikle İbrahim Erkal'da ayrı bir gönderme yapıyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarına selamlarımızı gönderelim buradan. Bu güzel yaşayan efsanenin Cengiz Kurtoğlu'nun yorumunda sevgili Abdülsamit Yaşar ve ekibine de armağan etmiş olalım. İyi akşamlar abi, sevdiğim Mert Ömer Arıcı'ya selam olsun. Sıradaki bütün şarkılar ona gelsin. Mesafeler uzak olabilir ama kavuşmamıza 11 gün kaldı. Allah'a emanetsin, seni çok seviyorum demiş. Ne güzel, darısı diğer arkadaşlarımızın başına diyelim. Merhaba Fırat, iyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki şarkılar Özgür Su'dan abim Behzat Demir Yılmaz ve can kardeşlerim Doğan Demir Yılmaz, Erol Uşenmez, Ali Dürek, Tugay Atmaca, Alişan Alşan ve evet Alişan Alşan için gelsin. Bir de herkese giden bize gelmesin demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Biz Eylül, Ela Dölek, Ali Ensar Dölek ve Berna Nur Dölek'ten sıradaki şarkılar en kıymetlimiz. Arkamızdaki dağımız, aslan babamız Ali Dölek için gelsin. Seni çok seviyoruz kral babam, inşallah kavuşacağız demişler. Fırat abi iyi akşamlar, yayınlar. Kocaeli'nden Aslı ben. Şu anda Silifke'de olan kara kızım Zehra Bayan'la aslan kardeşim Mustafa Tekere'ye sıradaki tüm şarkıları armağan ediyorum ve sana armağan olsun abim, iyi akşamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Kocaeli'ne selamlarımızı gönderelim. Sıradaki şarkı Oğuzhan Kılıç'tan Furkan Kılıç, Oğuzhan Kirişçi, Yusuf Gül, Batuhan Doygun, Hamamcı Selçuk, Erman Kirişçi, Osman Yılmaz, Coşkun Güzel, Necati Yörük, Bilal Sarı, İbrahim Şahbaz'a armağan olsun ve tüm kayda değer dostlara selam olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Ben sevdim. Cengiz Kurtoğlu ile sizleri baş başa bırakacağız sevgili dostlar. Yıkan Sendin diyecek. Hemen üstüne de seslendirmiş olduğumuz şiirimizi paylaşalım. Ardından da Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla devam edecek.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
2: Fırat yayında.
3: Eyvallah.
1: Mersin FM
4: 104.6.
5: Aylar bu kadar kolay akıp gidiyor da senin sevgin neden gitmiyor yüreğimden? Ne yaptın bana? Hangi dertlere saldın böyle? Sitemim sana değil sevgili, sitemim seni sevmekte. Söküp atamamakta direnen şu deli divane gönlüme. Sen sevilmeye değensin, silinmeye değil. Ondandır bu ardından kendimi kahredişim. Ondandır bu dibe girişim. Ondandır gizlice sokaklarda, parklarda ah etişim. Ondandır seni hala diriler gibi sevişim. Aşk mıydı aramızdaki? Sen de beni birazcık da olsa sevdin mi? O kıza zamanı sığdırabildin mi birazcık da olsa sevgini? Yoksa baştan sona yalan mıydı sözlerin? Ne yaşadık biz? Yaşadığımız neydi? Neden geldin ve niye gittin? Gitmeler yakışmıyor sana. Gelişin muhteşemdi, gidişin perişan. Neydi benden istediğin? Ve neyi veremedim sana?

Bir yanın eksik gelmiştin bana. Tamamlamaya çalıştım. Eski acıların yüreğini yakmasın, sevgi hisset sadece istedim. Sevildiğini bil istedim. Yanlış mı ettim? Sevmemeli miydim seni bu kadar? Basit bir aşk mı olmalıydı sana beslediğim? Seni bir kalemde silebilmeli miydim? İçim yanıyor hala. Hala acın var yüreğimde. Hala gecelerde senin için gözyaşı akıtmaktan uyku girmiyor bu gözlerime. Sen sevilmeye hak edensin. Peki ben hiç hak etmedim mi? Ne yaptın bu kadar acı çekecek? Madem gidecektin, neden bağladın kendini? Niye hayaller kurdun? Niye ümitler verdin o kadar? Benden niye gittin? Ama bak gidişinle bitişin bir olmadı. Gittin ama bitmedin. Bitiremedim seni içimde. Söküp atamadım gönlümün baş köşesine yerleştirdiğim tahtımdan. Gittin yar. Bitirmek için, silinmek için gittin. Ama ben güçlü değilim. Bitiremedim ve silemedim. Ben sadece seni sevmeyi bildim. Deliler gibi sevmeyi. Bak hala da seviyorum seni. Hala tertemiz sevdan kalbimde. Sen bu sevgiyi hak ettin ama ben bu sonu hak etmedim yar. Ben bu sonu hak etmedim. Hak etmedim. Hak etmedim.

yaşayan efsaneyi Cengiz Kurtoğlu'nu geride bıraktık sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Güzel bir Gülden Karaböcek şarkısı gelecek şimdi. Hazır mıyız? Bakalım mesajlarımıza. İyi akşamlar, ben Atı Demir Sedek. En güzel şarkılar Prensesim Güldemir ve Sebahat Aban için armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Neden Özdemir Sedek. Tüm güzel şarkılar canından çok sevdiğim eşime armağan olsun. Yüreğim yüreğine değdiği günden beri aklım yoluna sürgün, kalbim sevdana mahkum, kara sevdam diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, Sedek'i bütün parçalar Berna Açık.

0: Erbaş ailesinden canım oğlum Ali Döle'ye gelsin. Her daim yanındayız. Sensiz buraların tadı yok. Aslan enişten diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamları yayınlar. Şu anda Silifke'de olan değerlim Abdullah Altuner için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Gökyüzündeki yıldızıma baktıkça her zaman aklına ben geleyim. Çünkü sen benim hep aklımdasın. İyi yayınlar Fırat abi demiş. Teşekkür ediyoruz. Silifke'deki Recai kardeşim Ahmet'ten selamlar. Canını sıkma, her şey düzelecek diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Fatih Sezgek. Sıradaki şarkılar değerli dostlarım Yılmaz Doğan, Kadir Bayraktar, Kadir Çivi, Ulaş Dimli, Arif Aydın, Serdar Şeker, Çağatay Topal, Kaan Tat ve kardeşlerim Serdat Uygun, Atakan Yılmaz, Mert Gezer, Ömer Arıcı, Mehmet Kavak, Erdal Tiryak ve Tufan Cin için gelsin demiş. Haydi o zaman volümleri yükseltelim. İşte şehri yakacak bir şarkı, Gülcan Karaböcek. Şimdi artık el oldun diyecek. Güzel şarkımızı şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Hemen ardından çok kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında birlikteliğimiz tüm hızıyla devam edecek. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Mersin FM 104.6
2: Arabesk'in Atay'la Fırat yayında.
1: Damaz.

0: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam tanıtır. Metin Baba, en baba helva, en baba
0: helva, Metin Baba. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
6: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin. Yeni dönem başlar,
7: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle

0: günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat'la Damardan Kalbe.
2: Fırat'la Damardan Kalbe tüm hızıyla devam ediyor sevgili dostlar. Son saatimize giriş yaptık. Allah Allah, güzel bir imparator yorumu gelecek şimdi radyomuza. Selamünaleyküm Fırat kardeşim, ben Acun Karal, sıradaki şarkıyı Aslan oğlum Ahmet Han Karal, Aslan yeğenim Arda Karal, değerli kardeşlerim Ömür Kara, Şafer Ozan ve Mehmet Ali Güçlü, Durasan Say, Doruk Üşenmez, Yılmaz Doğan, Yiğit Devrim Ünlü, Murat Ersin Barış, Ali Yüksel, Erman Kiliç ve radyonuzun değerli çalışanlarına, sana ve Murat Çengi kardeşime armağan olsun yayınlar demişler, teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere armağan olsun, selamlar. İyi akşamlar Sercan Hayta için kardeşim Ali Ejder Hayta, Ali Rıza Hayta, Dümen Doğan, Cihan Çakı, Baytar Kılınç, Özcan Seno, Furkan Çivi, Atakan Yılmaz, Çağatay Topal, Coşkun Güzel Suat ve Fuat Teker kardeşlerime sıradaki şarkılar armağan olsun. Sizleri çok seviyorum kardeşlerim demiş. İyi akşamlar, sıradaki parçalar Nuray Kaptan ve Melike Dölek'ten Sevmeye Doyamadığımız Bileceğimiz Ali Dölek için gelsin. Seni çok seviyoruz canım oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik, sıradaki en güzel şarkılar. Her gün özlemle beklediğim en güzel anılarımın eksik kalan kahramanı canım babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyoruz babacım demiş sevgili kardeşimiz.

Ali Demir, Kürşat Öz, Yiğit Ünlü, Emir Kaya, Ömer Can benden, Ferdi Erkayıka için armağan olsun demiş. Ben Seymen Demir diyerek mesajını sonlandırmış sevgili dinleyicimiz. Tren Fransa'daki şarkı Bediran İbeli'den Ömür Kara ve tüm dostlarına armağan olsun demiş sevgili Bediran. İyi akşamlar, iyi yayınlar biricik sevgilim Recai Söze'ye. Sevgilerimi göndermek istiyorum. Hayatımda olman başıma gelen en güzel şeylerden biri. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Çağla Nursa'daki tüm güzel anlamlı aşk şarkıları kalbimin tek sahibi Arife armağan olsun. Seni seviyorum hayatım demiş. Fırat abi, iyi akşamlar. Ben Aktan Usul, Silifke'de bulunan abim Mehmetcan Usul ve kıymetli dostu İbrahim Güvendik selam işarlar. Kıymetli abisi olan Doruk Müşenmez'e sıradaki şarkılar armağan olsun demiş dinleyicimiz. İbrahim Tatlıses'te namı değer imparator yorumuyla sizleri baş başa bırakacağız. Geceler radyonuzda sizlerle.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324 714 çift 006 0532 435 35 38.
1: Mersin FM 104.6.

Efendim birlikteliğimiz sürmesiyle devam ediyor sizler. Fırat'la Damardan Kalbi programındasınız. Ben Deniz Fırat. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sırayı Yağmuran Akkor alacak. Mesajlarımıza paylaşmaya devam edelim. Fırat kardeşim iyi akşamlar, iyi yayınlar diyorum. Ben İbrahim Güvendik, sıradaki parçalar Can kardeşim olan Mehmetcan Usule ve Sevdiğim Kadın Özleme Armağan Olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar Fırat abi, ben Göksel Usul. Abi ben 10 yaşındayım, yanımda kardeşim.

0: Şerim Ayaz Usul ve Güneycan Usul, Silifke'de bulunan babamız Mehmetcan Usul için çok özledik onu, inşallah Rabbimiz en yakın zamanda kavuşturur demiş sevgili kardeşim. Amin diyelim. İyi yayınlar Fırat abi, ben Hasan Kör. Senden giden çok oldu ama hiç kaybın olmadı. Sıradaki şarkılar Aslan abim Mazhar Kör'e gelsin demiş dinleyicimiz. Fırat kardeşim iyi akşamları, yayınlar diliyorum. Ben İbrahim Güvendik. Sıradaki parçalar can kardeşim olan Mehmetcan Usule ve sevdiğim kadın Özlem'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Müfide. Sıradaki bütün şarkılar Ansel Alşan ve Ali Şani Alşan'a, tüm arkadaşlarına gelsin, seviliyor musunuz diyerek mesajını sonlandırmış. Merhabalar, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Her şeyin bir zamanı var. Gül bile zamanını bekler açmak için. Bugünkü şarkılar Osman Bıyıklı'dan Ayşegül Durmuş'a gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Haydi o zaman, volümleri yükseltme zamanı geldi. Yağmuran abla, sevdiğim sensin diyecek. Sonrasında burada olacağız sevgili dostlar. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Yükselt abi sesi, yükselt.
1: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

0: Birlikteliğimiz sürmesiyle devam ediyor sevgili dostlar. Reklamlardan önceki son şarkımız Selami Şahin, Suçlusun diyecek. Selamünaleyküm Kral yayınlar. Ben Muttan Ali Öz. Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. Sıradaki parçam dostlarım Osman Durmuş ve Mert Sevgi. Lastikçi Barış Yıldız, İbrahim Duymaz. Onlara armağan olsun, sana da armağan olsun demişler. Teşekkür ediyorum. Benden de sizlere armağan olsun. Muta selamlar, iyi akşamlar diyelim. İyi akşamlar abi, sıradaki parça Her Şeyim Eşim Berkay Zabunoğlu'na gelsin. Sen bizim güç kaynağımızsın sevgilim. Allah seni sol yanımdan hiç ayırmasın. Seni çok seviyorum demiş. Merhaba, sıradaki şarkı Mila'dan Hakan Serinir'e armağan olsun demiş. Seni çok özledik. Sıradaki şarkı ablasından için Hakan Serin için olabilir mi demiş. Olsun tabii ki, niye olmasın. İyi akşamlar, sıradaki parça Aslan Parçası kardeşim Recai Söze'ye gelsin demiş Kazım Çevik. Yayınlar, ben Fatma Kaya, sıradaki şarkılar Aslan oğlum Alişan Alşan için gelsin demiş. Sıradaki şarkı Cüneyt Dursun, Hasan Serveroğlu, Arif Acar, Eyüp Okay, Reşat Yüceler, Semih Tekin, Gökhan Kurşun, Abdullah Altıner, Nebi Kalle ve babam Burak Çetinkaya armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selami Şahin'le sizleri baş başa bırakalım. Suçlusun desin. Sonrasında reklamlar. Reklamlar sonrasında da son 20 dakikalık zaman diliminin içerisine gireceğiz arkadaşlar. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Tolga dünyası. Tolga dünyası.
3: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
5: Reklam kazandırır.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
6: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
7: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol

0: pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya makarna, pizza, burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir, Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 73 33 0551 815 01 61. Mix İtalya, lezzetin adresi. Yeni Parti'nin iktidar yolculuğunda Mezitli'de yeni bir ses yükseliyor. Mezitli'nin sokaklarını bilen, Mezitli'nin insanını tanıyan, bu ilçenin içinden gelen bir isim. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşan, sorunları dinleyen, çözüm için çalışan bir örgüt anlayışı. Yeni Parti Mezitli ilçe başkan adayı Mehmet Kara. Mezitli için sözümüz var. Birlikte yürüyecek yolumuz var. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 2965. 336 2965. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017, 0533 224 2017. Barış Otocam.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
7: Fırat.

Programımızın son reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dinleyenler. Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor ve sırayı Müslüm Baba alacak. Müslüm Babacılar, hazırsanız bu güzel şarkı sizin için geliyor. Hayat kısa, uzun cümleler için başıma gelen en güzel hediyesini Burak Çetinkaya'dan Sabahat Avan'a. Sıradaki şarkılar gelsin, iyi yayınlar, iyi programlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkı kardeşim Fuat Suat Teker ikizlere gelsin. Ben Mustafa Yıldırım, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ben Sabahat Avan, sıradaki şarkılar Aslan Eniştem Eren Özdemir'e gelsin ve teyzesinin aşkı Asel Linem'e armağan olsun demiş. Doğan Demir Yılmaz'dan. Abilerim Besat Demir Yılmaz, Tolga Deniz Uğuz, Ali Ejder Ayta, kardeşlerim Erol Üşenmez, Ali Dörek, Tugay Doğraş, Özgür Su, Ali Şani Alşan. Kalite asla tesadüf değildir demiş. İyi akşamlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi akşamlar, sıradaki bütün şarkılar.

0: Ben Melike Dörek'ten canından çok sevdiğim biricik evim, yuvam, tek varlığım eşim Ali Dörek için armağan olsun, seni çok seviyorum demiş. İyi akşamlar Fırat abi, ben Ali Rıza Abukan, sıradaki şarkılar abim Behzat Demir Yılmaz ve Doğan Demir Yılmaz'a armağan olsun, sizleri seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Sıradaki tüm şarkılar Mehmet Aldemir'den dayısı Akıp Yuntar'a, Murat Serdar kardeşleri Ümit Boşkır, Murat Boşkır'a, Eren Toker, Ahmet Kozak, Mehmet'ten Kivrem, Ersin Serdar, Sercan Çiçek ve adını sayamadığım tüm dostlarıma armağan olsun demiş. Selamünaleyküm yayınlar, ben Okan Okay, Mahmut İnalkaç, Abdülkadir Keskin, Cengiz Akkoyun, Mustafa Zehir, Hasan Bahşiş, Hasan Serdaroğlu, Burak Çetinkaya, Reşat Yüceler, Ömer Can Dandel, Hıdır Poyraz, Oktay Demirezen, Emrah Eskioğlu, Ahmet Semih, Tekin Nevi, Kalle, Mesut Demir'e armağan olsun, sıradaki tüm güzel şarkılar demiş sevgili dinleyicimiz. Haydi o zaman Müslümcüler, volümleri yükseltin. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı, telefonlar 0324 714 0006 0532 435 35 38.
2: Mersin efendim. 104.6.

Aslan Yenim, Alişan Alşan, Ersel Alşan'a sıradaki şarkılar gelsin demişler. İyi yayınlar. Hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı gözümün nuru, gönlümün sahibi, hayat arkadaşım Kadir Çelik'e gelsin. Seni dünümden çok, yarınımdan da çok seviyorum. Benim gönlümün de, ömrümün de son durağı sensin. Seni çok seviyorum sevgilim hasretle diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, ben Adanalı Mehmet Ademir. Hayatıma anlam katan küçüğüme. Sıradaki şarkılar armağan olsun Zehra Bayan. Seni öylesine değil, ölesiye seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Ben Mutan Mustafa Zehir. Gerçek sevgi, sevdiğini bağıra bağıra söylemek değil, sessizce verilen bir emektir. Sıradaki şarkı Okan Okay, Mazhar Köş, Mert Poyraz, Osman Bıyıklı, Şevket Doğan, Arif Demir ve Ayşegül Durmuş'a gelsin demiş.

Sırasıyla Fırat'ta Damardan Kalbe devam ediyor sevgili dostlar. Sondan bir önceki şarkımız. Ben Mutan Doğan'ın Nehir sıradaki şarkı Silifke'deki canım babam Mustafa Zehir'e gelsin demiş dinleyicimiz mesajında. Sıradaki bütün şarkılar Ali Dölekler, Erol Üşenmez, Doruk Üşenmez, Atakan Yılmaz, Tugay Doğrar, Doğan Demir Yılmaz, Alişan Alçan, Özgür Su ve tüm dostlarıma gelsin demiş. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim Bir Ömür Yolunu Bekleyeceğim Hasan Boşkır'a armağan olsun demişler. Mehmet Süre, Mustafa Tekerek için sıradaki şarkılar armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sezen Aksu'dan da bir şarkı istemiş ama maalesef şarkı çalamıyoruz. Selamünaleyküm kardeşim, ben Sercan Aytak, kolay değil kardeşim demiş. Çağatay Topal, Coşkun Güzel, Atakan Yılmaz, Beysat Demir Yılmaz, Doğan Demir Yılmaz, Can Çakı, Furkan Çivi, Suat Teker, Fuat Teker için ve tüm arkadaşlarıma armağan olsun, işin rast gelsin, kolay gelsin demiş kardeşim.

0: bekliyorum demiş ama mesajları sırasıyla okuyoruz arkadaşlar, haberiniz olsun yani. Bir tane atmasınız tam da 20.05'te ama tekrardan yazdığınız için mesaj sonlara gelmiş. Yazmayın arkadaşlar, mesaj okunmadan bir şey yazmayın ki mesajlarınız sonlara doğru gitmesin. Selamünaleyküm, ben Nalatin Demen. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yeğenlerim, Suat ve Fuat Teker için gelsin. Hayırlı işler Fırat kardeşim, kolay gelsin demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz, selamlar olsun diyelim. Ümit ve senle sizleri baş başa bırakacağız. Ararsan eski günleri diyecek.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
0: Ve yeni şubesiyle Mersin Yeni Mezitli Belediyesi yanında arkadaşlar.

yaraları eşilince.

Ve bu akşamın son şarkısı Güllü'den gelecek. Allah yazdıysa bozsun isimli o güzel şarkısını son olarak sizlerle buluşacak sevgili dostlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar bu akşam. En güzel şarkılar canımdan çok sevdiğim kardeşim Berkay Zabunoğlu'na gelsin demiş. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Yasin Yılmaz'dan canım abilerim, Mesut Çul, Hacı Cengiz Aktepe, Ahmet Çelik, Suat, Fuat abilerim, İlhami Ekinci için armağan olsun demiş. Sıradaki şarkı Ömür Karay'a, Serhat Uygun, Bediran Dölek, Mustafa Can Yerli, Yasin Şahin, Mehmet Ali Güçlü ve Badak için armağan olsun. Emirhan Cundul'dan diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. İyi akşamlar Fırat abi. Eylül Karaca'dan sıradaki şarkılar Cansu Karaca, Canım Annem. O daima bizim kalbimizde hiçbir zaman unutulmadı. Unutmayacağız da en yakın zamanda kavuşacağız inşallah. Sıradaki parça Hasan Ateşimi. Çok seviyorum kardeşim, onu çok seviyoruz. O daima benim canım Hasan Ateşim, onu çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamları yayınlar, ben Halit Yeşilyaprak. Sıradaki parça canım oğlum Mustafa Yeşilyaprak ve canım kardeşim Berkay Zabunoğlu için istiyorum demişler. İyi akşamlar Fırat, ben Mehmet Aşıkbay. Sıradaki şarkı Silifke'de olan Suat Fuat Teker'e, Recai Sözay, Mert Kalle, Kerem Kaçar, Resulcan Şahin, Nazmi Ertem, Tarık Akan ve Duman Doğan dayıma gelsin demiş. Ve son mesajımız sıradaki parça Veli Kızılkaya için gelsin demişler. Evet sevgili dostlar, bu akşamlıkta birlikteliğimizin sonuna geldik. Katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür ediyoruz. Sevgili Abdülsamet Yaşar ve ekibine selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Bu güzel şarkımızı da onlar için armağan edelim. Mersin'in hakiki cağ kebabı, Mersin Silifke Atayurt'ta ve Mersin Yeni Mezitli Belediyesi yanında arkadaşlar. Gidip bu eşsiz lezzete kavuşabilirsiniz bu iki adresten. Tekrardan görüşecek. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın. Çünkü birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek. Mersin FM 104.6.

Bu şehirde günleri bir bir sayıp duruyorum sessiz sedasız. Mavinin koynunda çok uzaklara dalıp gidiyorum sessiz sedasız.

0: Sen ateş paşası, ben elinde mum. Yangında kor olur denizdeki kum. Dayanmaz yüreğim, gözlerini yum. Yanıp gidiyorum, sessiz sedasız. Yanıp gidiyorum, sessiz sedasız.
1: Damar denince, damarın tek adresi.
2: Mersin efendim.
1: Hep damar. Full damar.

Ben seninleyken öğrendim sevda şiirlerini yazmayı. Ben sende öğrendim güllerin resmini çizmeyi. Korkusuzca yalın ayak adam gibi dikenlerin üstünde gezmeyi de senden öğrendim. Sabrımı telaşa döndürme benim. İçimdeki aşkı söndürme benim. Halile Güneş, hayat zaten Halile.

ben bütün dünyamı, hayallerimi ve kalbimi yalnız ve yalnız seninle doldurmuştum. Seni öyle bir sevmiştim ki kalbime sığdıramamış, benliğimin ve bedenimin her yerinde hissetmiştim. Ama sen var ya sen, ne beni anladın, ne de sana olan sevgimi anlamaya çalıştın. Bir zerre kadar olsun beni kalbinin bir köşesine koymak istemedin ya.

0: Damar denince damarın tek adresi.
1: Mersin efendim.
0: Hep damar. Full damar.
2: Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
3: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bugün çalacağım tüm güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi yeni bir şarkımız var. Dedübliman ve Sıla düeti. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Sıla'nın çok bilinen bir şarkısı var zaten, biliyorsunuzdur. Oluruna bırak dediği. Bu şarkıda da demiş ki olur da yokmuş o yılların, anladım. Demek ki bazı şeyler değişebiliyormuş. Bazı şeylerin yürümediğini biliyorsun ama yine de bırakmak kolay olmuyor ya. Bu şarkıda da tam öyle bir hava var zaten. Yaşanan yıllara dönüp bakıyor ve aslında o ilişkinin artık kurtarılacak bir tarafı kalmadığını anlıyor. Bugün bir yandan gitmek istiyor, bir yandan da yılların, alışkanlıkların ve yaşananların ağırlığı peşini bırakmıyor. O da zaten bırakamıyor. Vuslatı yakın eden yollar. Gidemem ama kalamayacağımdan eminim de diyor yani bize. Beterim bugün. İkilemde kalmak gerçekten çok zor. Neyse çılık oluyor. Üşüyor toprak taşına düşüyor. Selam Selin Erdemli'den Nisa ben. Sıradaki şarkıyı kışlık salça yapan anneanneme gönderiyorum demişler. Bitmek bilmeyen bir kışlık hazırlık. İşimiz gerçekten çok zor ya. Her detayı düşünmek zorunda kalıyoruz. Çok zor gerçekten. Ama gel gör ki kış geliyor, havalar soğudu, iyi güzel. Sesime ses değil. Kahvemizi yapacağız. Oluyor. Keyfimizi yapacağız ama tabii bunun bir de hastalık kısmı var. Aman kendinize dikkat edin. Uslatı yakın eden yollar üşüyor. O zaman bu güzel şarkımızı tüm kışlık hazırlığı yapan herkese armağan edelim mi ya? Herkese, tüm dinleyicilerimize selamlarımızı gönderelim ve Asi ve Mavi diyeceğiz Koray Avcı yorumuyla sizlerle.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Çok güzel bir şarkıyı geride bıraktık. Sözlerine dikkat ettiniz mi? İçimde kış gibi bir mevsim üşüyor. Bazı günler oluyor ya, aslında hiçbir şeyi kaldıramayacağımız günler. Yani dışarıdaki soğuktan çok aslında insanın içindeki o soğuğu anlatıyor bize bu şarkı. Her şey üşüyor ama asıl üşüyen insanın içi. Bir de bir yandan senden neler neler istedim diyor. Ya sanki hala güzel günlere bir istek var ama bugün o duygularım bile üstünü sanki bir hüzün kaplamış gibi. İşte istesek de olmuyor bazen zaten. Zorlamaya hiç gerek yok. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Mini Futbol Türkiye Kocaeli finallerinde Mersin'i temsil eden tüm takımlarımıza en güzel şarkılarınız armağan olsun demişler. Yani umarım bir şampiyonluk gelir diyelim. Selamlarımızı gönderelim. Başarılar diliyorum tüm Mersin'i temsil eden takımlarımıza. Daha yokluğunun ilk akşamında diyeceğiz. Ayrıca bu güzel şarkımızı da şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan etmiş olalım. Bu güzel şarkıyı Kamran Akkor yorumuyla dinleyeceğiz.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Selin Yayında.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Erkin Koray Sevince şarkısı benden değerlim Berk Zarflıoğlu'na armağanım olsun demişler. Ne hissediyorsan bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var. Sizler de istek şarkılarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hakan Altın'ı geride bıraktık. Aşk lütfen gel dedik. Şimdi programımıza Gökhan Güney.

0: ile devam ediyoruz. Aslında emin olamadım bu şarkıyı kimden çalacağım konusunda. Bir tereddüt yaşadım.
1: Düşmezse de benim dilimden seni unutmaya çalıştım.
0: Bu güzel şarkımızı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve müşterilerine armağan ediyorum.
1: Sensiz yaşamaya,
0: sensiz yaşamaya alışacağım diyeceğiz. Kolay olmayacak seni unutmak. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Alışmaya çalışmak, alışmak zorunda olmak ne kötü şey ya. Ama zaman geçtikçe insan istemese de yokluğa alışmaya başlıyor. Ama mahvetti yani bu şarkı bizi. İyi yayınlar, kolay gelsin. Erdemli Doğmuş Hattı'ndan Muzaffer ben. Ferdi Tayfur'dan Bir Bilsen şarkısını direksiyon sağlayan tüm şoför esnafına armağan ediyorum demişler. Halimi bir görsen. Şarkının güzelliği peki. Selamlarımızı gönderelim sizlere. Hayırlı yolculuklar. Dile gelir ağlarsın. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Burada herkesin bir şarkısı var. Ferdi Tayfur, Bir Bilsen sizlerle.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: İyi yayınlar Selin Hanım. Kolay gelsin. Galeri Ekin'den selamlar. Cengiz Kurtoğlu Geceler şarkısını tüm Mersin FM dinleyicilerine armağan ediyorum demiş Serdar Bey. Selamlarımızı gönderelim. Tabii ki tüm güzel şarkılar sizlere armağan olsun.
1: Geçiyor dön artık hayırsız.
0: Umudum kalmadı, umudum bitiyor. Gel artık sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Ben hep bir gidiş payı bıraktım sevdiklerime. Giderken yüreğime gereğinden fazla vurmasınlar diye. Ve hep gidişlerin acısına bile eledim kendimi. Doğuştan yıkık yanlarım, yüzüstü kapanmasın diye. Sen gittin ya. Sen gittin ya, ne kalır şimdi geriye? Hangi gece sabahı bulur artık? Hangi gün, hangi makam, hangi söz? Hangi düş yüzüme bir gülücük düşürür artık? Hangi bakış, hangi gülüş, hangi göz? Gittin işte, gittin. Ve ne varsa gitti seninle beraber.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Reklamlarımızı geride bıraktık, programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Her tarzdan şarkılar, şarkıların en güzel yorumları.

yorumları ve yorumcuları. Bir Kutup'ta Yaz Gibi yorumu dinleyeceğiz. Şimdi Tan Taşçı ve Baha Düeti. Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza.

Şimdi bizi mahvedecek bir türküyle devam edeceğiz programımıza. Listek şarkımız var. İyi günler Selin Hanım, kolay gelsin. Tarsus organize eden selamlar demişler. Eymen benim damlı yaslı gönlüme şarkısı tüm mesai arkadaşlarıma armağan olsun diye eklemiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Ne hissediyorsan bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var.

bir Selvi Boylier'dan ayrıldım. İnanılmaz bir türkü gerçekten. Yani insan sevdiğinden ayrılınca etrafındaki her şeyin o tadı tuzu kaçar ya. Güzel olan her şey, her yer bir anda boş ve ıssız gelmeye başlıyor. Daha ne desin ki? Mecnun gibi çöllerde dolaşması, Ferhat gibi sevdiğinden ayrılması, daha ne olsun? Yani öyle bir ayrılık ki insanın sadece sevdiğinden değil, onunla birlikte kurduğu bütün dünyayı da elinden alınmasından bahsediyor aslında.

yine ağrılardan kasılmayacağız ama. Yine dalmış. Biraz erken oldu bu şarkı için. Yine de bugün o kadar çok çalmak, dinlemek istedim ki bu şarkıyı. Sanki sende kaldı bir... Muhteşem üçlü ekibi şu an bizi dinliyormuş. Güzel şarkımızı onlara armağan edelim. Selamlarımızı gönderelim. Sanadır canım. Yine aylardan. Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: yıllar geçiyor ama bazı melodiler hiç eskimiyor, değil mi? İçimizde ne varsa müzikte gerçekten bir karşılığı oluyor. Hem beni öldürdü, ne hissediyorsanız bir şarkısı vardır. Ve burada herkesin bir şarkısı var. Şimdi güzel bir yorum dinleyeceğiz sizlerle.
1: Ben mağlubum ama,
0: ben mağlubum ama sen de kaybettin. Kaybettim. Ne kadar iddialı.
1: Ben hayatı, sen de beni.
0: Şimdi bu güzel yorumdan, güzel şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak.
1: Sen de kaybettin.
0: Yorgun yıllarım diyeceğiz Berkay sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Lanet olsun bana, seni niye bu

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza Özbay Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin demişler. Sipariş dağıtıyormuş dinleyicimiz. Sıradaki şarkı yollarda olan tüm kurye kardeşlerime armağan olsun demiş. Aman dikkat edin ya. Şimdi yağmur da var. Çok tehlikeli, çok. Kolaylıklar diliyorum sizlere.
1: Tanrım beni değiştir bu kader.
0: Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

Birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Ecel olsun diyeceğiz. Ne hissediyorsan bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var. Hayırlı yayınlar diliyorum. Selin kardeşime selam. Mersin FM'i dinlemeye devam demişler. Contacı Yusuf Aktarlı'ya selamlarımızı gönderelim. Şimdi bir mesajım daha var. Yayınlar kolay gelsin. Aralıksız çalışan tüm emekçi kadın arkadaşlarıma armağan ediyorum. Serbest bölgeden selamlar demişler. Kahrolayım senden başka seversen. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Aram olsun bana. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

güzel bir şarkımızı daha geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Bu güzel şarkımızı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve müşterilerine armağan ediyorum. Avuçlarımda tutamadım İbrahim Erkal sizlerle.

0: sırrı anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin. Benim gönlüm çaresiz, giden yâre.
1: Bazen birini hayatından çıkarabiliyorsun ama kalbinden çıkaramıyorsun. Gidiyorsun, uzaklaşıyorsun ama geride kalan insan hala her şeyde onu görüyor. Yazı da o, kışı da o, aklı da fikri de o.
2: Yarım gez.
1: En zor tarafı da unutmaya çalıştıkça daha çok hatırlamak. Kendini avutmaya çalışıp bir türlü başaramamak. Uçup da gittin avuçlarımdan, tutamadım. İnsan bazı değerleri gerçekten kaybettikten sonra anlıyor. Ama tabii o andan sonra hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Son pişmanlık neye yarar? Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ayrıca beni Sevgi Selin'de Ezgiler Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi bu şarkımızdan sonra bir reklamımız olacak. Hep birlikte Aysel Yakuboğlu Gün Gelir şarkısını dinleyelim.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seni andım durdum sabah. Bir Selami Şahin şarkısı Ümit Yaşar yorumuyla dinleyeceğiz. Bendeki tüm mektupları okudum ağladım. Bu güzel şarkı şu an radyoları başında bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Kiminiz işinin başında, kiminiz yolda, kiminiz de evde. Nerede olursanız olun, bu güzel şarkı size eşlik etsin.

birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Yıldız Oto Döşeme'den Mustafa Bey yazmış bize. Müslüm Gürses Arta Kalan şarkısını tüm ekibine armağan etmiş. Selamlarımızı gönderelim. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Müslüm Gürses sizlerle.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Güzel bir yorum daha dinleyeceğiz sizlerle. İyi yayınlar, Akdeniz Lastik'ten selamlar demişler. Sıradaki şarkıyı tüm sanayi camiasına çalışan ustalara ve helal peşinde koşan herkese armağan ediyoruz. Çay eşliğinde dinliyoruz demişler. Selamlarımızı gönderelim, afiyet olsun. Çaysız kahvesiz gitmiyor tabii ki. Ama biz bugün bitki çayından ilerliyoruz açıkçası. Şimdi burada dikkat edin, işte hasta olmayın, soğuklar geliyor diyoruz ama aslında kendimize dikkat etmiyoruz. Umarım kötüleşmeyiz diyelim. Ama siz yine de dikkat edin. Ne hissediyorsanız bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var. Sizler de istek şarkınızı 0538-273-6666 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Aşkımıza senin için değil bu yaz, ben bahtıma yanıyorum. Sana değil bu gözyaşım, aşkımıza ağlıyorum. Muazzez Ersoy yorumuyla sizlerle.
1: Selin yayında.

Bazen ayrılığın kendisine değil de yaşananların böyle bitmiş olmasına üzülüyoruz. Sana değil bu gözyaşım, aşkımıza ağlıyorum derken aslında kaybedilen kişinin değil, birlikte yaşanan güzel günlerin ve tertemiz bir sevginin yasını tutuyoruz. Bazen keşke geri dönse demiyor, sadece keşke böyle bitmeseydi diye düşünüyoruz. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. En sevdiğim şarkılardan. Çok naif bir şarkıdır kendisi. Vermiyor hiçbir şey bana. Şarkının müziğine, ritmine bir bakar mısınız? Sen olmayınca yanardağ misali yanar dur. Bugün içinizde kalan bir şey varsa, söyleyemediğiniz bir cümle, arayamadığınız bir insan varsa eğer, yanardağ misali yanar durur. Şarkı onlara armağanımız olsun bence. Sen olmayınca. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Ben bu güzel şarkıyı şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum. Siz de sen olmayınca mutsuzum dediğiniz insana armağan edin bence. Bir tanem yanımda sen olmayınca. Tüncay Tuncel sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: mutluluk vermiyor hiçbir şey bana. Sevgilim yanımda sen olmayınca yanardağ misali yanar dururum. Bir tanem yanımda sen olmayınca, sen olmayınca, sen olmayınca mutsuzum bir tanem sen olmayınca, mutsuzum bir tanem sen olmayınca.
1: Sevgi Selim'de ezgiler reklamlardan sonra devam.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Artık son şarkılarımızı dinleyeceğiz. Ve tabii ki son mesajlarımız. İyi yayınlar, kolay gelsin. Cansu ben. Sıradaki şarkıyı başta Fatih olmak üzere tüm mimar ve iç mimar arkadaşlarıma armağan ediyorum. Verimli bir gün dilerim demişler. Selamlarımızı gönderelim. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Hiç.

Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle şimdi. O güzel günlerimize, o mutlu dünlerimize, kaybolan o sevgimize ah edip hiç ağlar mısın? Bir yaz gecesi Ümit Besen sizlerle.

ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri Hakan Taşıyan'la baş başa bırakıyorum. Son şarkımız Gelme sizlerle radyonuzda.

0: sevgi selinde ezgiler sona. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Dertlerin deryasında boğulanlar, sığınacak bir liman arayanlar, sevgisinin yüreğinde kapanmaz bir yara gibi taşıyanlar. Hoş geldiniz. Mersin FM 104.6 frekansında efkarın ve hüznün başkentindesiniz. Ben Zeynep. Damarlardaki kanı yavaşlatan, içimizdeki sönmüş ateşleri yeniden harlayan devlerin sahnesi Babalar Resteli başlıyor. Bugün yine arabeskin koca çınarların sazından teselli arayacak o yürek yakan tarifsiz isyanlarda dertleşeceğiz. Şimdi çaylarınızı demleyin, radyolarınızın da sesini biraz daha açın. Çünkü şimdi sözü babalara bırakıyoruz. Sinan Özen Resteli ile başlıyoruz. Evet, uzun zamandır yeni şarkılara bakamıyordum. Ama bugün fırsatını buldum, baktım ve Sinan Özen yepyeni bir şarkı çıkarmış. Bölündük, parçalandık demiş. Şimdi sizleri bu güzel, yepyeni Sinan Özen Resteli ile baş başa bırakacağım. Bölündük, parçalandık diyecek Sinan Özen.

Özen yine bildiğimiz isyankar abi olmuş bu şarkıda da. Şimdi de hala seviyorum diyecek. Hani böyle bazı duygular var, bazı aşklar var ya, ne yaparsa yapsın, ne kadar kırarsa kırsın, geçmişi unutamayıp o sevgiyi hala kalbimizde taşıyabiliyoruz. Sinan Özen de şimdi, seviyorum seni, terk edip gitsen de gizlice, yanarım, ağlarım halime, insafa geldiğini söyle. Sadece bir anlık heves miydi yoksa ben mi yanıldım söyle diyecek. Elbette ki anlık hevesler olmuyor onlar. En azından bizim için, karşı taraf için öyle olsa da. Ama anlık heveslere kapılıp da kimsenin duygusuyla oynamamak lazım. Sinan Özen hala seviyorum diye haykıracak şimdi radyolarınızda. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Ama öncesinde bu şarkının ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte Babalar Resteri'nde buluşacağız. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Sinan Özen hala seviyorum diyecek.

Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali ile programımıza devam ediyoruz. Ümit Besen Resitali ile sizlerleyiz. İnsan en çok geçmişteki kendisini mi yoksa geçmişte sevdiği insanı mı özler bilemeyiz. Ama en çok da gerçekten kendi yaşantısını özlediğini düşünüyorum ben. Yani o eskiden sevme enerjisini bile özlüyoruz. Çünkü ne kadar güzel de ayrılsak o kişiden, bir zaman sonra artık özleminiz o kişiye dair değil de kendi anılarınıza dair oluyor. Kendi sevme anılarınıza doğru oluyor. Çünkü onu o kadar fazla seviyorsunuz ki şimdi günümüzde o kadar da fazla sevebildiğiniz kimse olmuyor. Bu karşınızdaki kişilerle de alakalı değil. Çünkü sevme kendinizle alakalıdır. Kendinizle ilgilidir. Ararsan eski günleri diyecek Ümit Besen. Bir taverna resteriyle sizlerleyiz. Acı tatlı günleri ararsan sen hiç üzülme. Hayat zaten rüya gibi diye teselli edecek sevdiğini Ümit Besen. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Ararsan eski günleri diyelim şimdi Ümit Besen'le birlikte.

내쉬는 자내 허리에 이 찰나를 야나나라 애쉬는 자

0: trovar recitali.
1: Sanma ki şu an çok seviliyorsun, çok rahatsın. Eski günlerimizi arayacaksın dediğimiz Besen. Şimdi İbrahim Tatlıses'teyiz, İmparator'dayız. Nankör kedi diyecek. Ben senin için her şeyi yaptım. Arkadaşlarımı bile sattım. Tüm kötü huylarımdan vazgeçtim ama sen yine de beni sevmedin diye isyan edecek İbrahim Tatlıses. Nankör kedi diyecek, ardından da senden insaf diler yarın diye şarkısıyla sizlerle birlikte olacak. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum. Nankör kedi diyecek İbrahim Tatlıses.

0: Babalar Resitali.
1: Selam Şahin Resitali ile devam ediyoruz programımıza. Ne duamsın ne bedduam diyecek şimdi radyolarınıza Selami Şahin. Ardından da Bitti Dediler şarkısıyla sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mersin FM 104.6 frekansında en damar en baba şarkılarla Babalar Resitali devam ediyor. Ne duamsın ne bedduam.
2: Mersin FM 104.6.

0: Çalar Resitali.
1: Mersin FM 104.6 frekansında hızla gelip geçen Babalar Resitali'nin daha sonuna geldik. Artık benim için veda vakti geldi. Babalar bize yine sırdaş oldu bu programda. Kapanmayan yaralarımıza merhem sürdü. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında arabeskin en güzel şarkılarıyla da yayınımız devam edecek. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca sizlerle birlikte Babalar Resitali'nde Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Ferdi Tayfur "Ben de özledim" şarkısıyla sizlere veda ediyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

sensin bunun suçu.